will wait eternally.

Do it, do it, do it. Never make them too soon, babe.

Jiggy Mary, how you feel today? Tell me,

down. When the mighty one picked me up.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Reklamlar. Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. Lise İdari Müdür Yardımcımız Didem Özcümalı, lise döneminde müfredat ötesi öğrenmelerin önemini paylaşıyor.
1: Biz Sezin Okulu'nda öğrencinin inisiyatif almasını teşvik edilen bir durumdan öte, aslında sistemin doğal bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek öğrenme, öğrencinin kendi fikrini ortaya koyduğu ve o fikri hayata geçirme sorumluluğunu aldığı noktada başlıyor.
0: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Gosan günaydın. Parluyuz. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Gosa karşınızdayız. Bugün 13 Haziran Cumartesi. Yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Biz de bu yağmurlu İstanbul sabahına uygun bir ezgiyle açtık. Biliyorsunuz her zaman bir ezgiyle, şarkıyla, türküyle açıyoruz programımızı. Olağan dışı bir durum olmadıkça. Araks Mansur Yandan dinledik. Gomidas'ın bir eseri Çınares. Çınarsın. Araks Mansuryan, ünlü kompozitör Dikran Mansuryan'ın kız kardeşi. Ve Gomidas madalyası ile ödüllendirilmiş bir isim. Aynı zamanda Yerevan'da Gomidas Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Müthiş de bir sesi var. Evet, bu hafta akışımız nasıl? Ermenistan seçimleri tabii bütün Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Avrupa'nın, Amerika'nın ilgisi, Rusya'nın ilgisini çeken bir seçimdi. Geçtiğimiz pazar günü sonuçlandı. Hem Ali Demircioğlu'yla sonuçlar üzerine konuşacağız. Çünkü anketlerden biraz farklılık gösteri, doğal bu. Bekliyorduk böyle bir farklılığı. Hem de Türkiye'den bir grup gazeteci Ranting Vakfı'nın programı kapsamında Ermenistan'a gittiler. O ekipten Ayşe Karabat, Fine platformunun editörü Ayşe Karabat konuğumuz olacak. O da izlenimlerini aktaracak. Pakrat abi bu hafta yok, soranlar oluyor. Çünkü toplantıda, konferansta, Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı var İstanbul'da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde. 2 gün sürecek. Pakrat abinin konuşmacı olduğu bölüm bugün 10.40'da, bilginiz olsun. Cem Karaca Kültür, pardon, 10.50'de. Dediğim gibi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, Bakırköy'de, Yeni Mahalle demek daha doğru. İkisinin tam ortasında. Orada 2 gün boyu sürecek bir konferans var. Başından anlayacağınız gibi Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü pek çok konuşma yapılacak. İkinci bölümde Maral Fuchs konuğumuz olacak. Rosalie Benliyan kitabı çıktı Paros yayınlarından. Onunla ilgili de çarşamba günü bir etkinlik yapılacak. Etkinliğin moderatörü Maral Cevap Fuchs. Hem de kitabın yazarı Burak Süme olabilirse ona da bağlanacağız. Biraz zor bir yerde. Son bölümlere Noray Daduryan'a bağlanacağız. Birkaç haftadır bağlanmıyorduk. Bayramdı, seçimlerdi. Noray Daduryan'a yine Ortaçağ ve sonrası Ermeni halk edebiyatında bir gezinti yapacağız. Zaman kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Parlus Ali günaydın. Ayşe Karabat, iyi sabahlar herkese.
1: Günaydın, iyi sabahlar.
2: Günaydın Paris.
0: Günaydın. Ali, izin verirsen seninle zaman zaman bağlanıyoruz. Ayşe Karabat ilk kez bağlanıyor. Sözü
2: Tabii
0: önce
2: tabii.
0: ona vereyim. Ayşe Karabat'la biz, ben NTV'de çalışırken beraber de çalıştık ama Ayşe Karabat İsrail Kudüs muhabirimizdi o zamanlar. Her zaman gergin bir bölge orası ama şimdiki gibi değildi. Şimdiki gibi olmadığı zamanlar da oldu. Dolayısıyla bizim çalıştığımız dönemde. Ayşe Karabat, sana şöyle bir soru düşündüm ilk soru olarak. Sen orada da seçim izlemişsindir. Nüfuslar arasında çok büyük fark yok. Var tabii ama çok çok büyük bir fark yok. Seçim sonuçlarının bu kadar geç gelmesi, çünkü biz geçen pazar saat 11'e kadar, 11'de ilk sonuçlar geldi. 8'de sandıklar kapandı. Arkadaşlarımla biz dalga geçiyorduk. Biz saat 11'de balkon konuşmasını dinler yatarızdı genelde, dedim Türkiye'de. 80 milyonluk bir
1: Doğru.
0: ülke. Senin de böyle biraz şaşırdığın bir durum oldu mu sonuçların bu kadar geç gelmesi?
1: Evet, gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü mesela İsrail örneğinde seçimler yapılır, orada sandık çıkış anketleri yapıyorlar.
0: Evet.
1: Yani sandıklar kapanıyor. Yani 10 dakikaya, yani daha uzun değil, 10 dakika sonra sandık çıkış anketleri geliyor. Biz de diyoruz ki tamam, sonuçlar bunlar, çünkü ben sandık çıkış anketlerinin hiç yanıldığını da görmedim. Dolayısıyla orada sandıklar kapandıktan 10 dakika sonra, 15 dakika sonra kim ne kadar oy almış, yani şey, hani oynasın oynasın 0,3 falan puan
0: Anladım.
1: oynar. O kadar keskinlikte, ama yani gün bitmeden bitiyor. Yani gece bitmeden bitiyor.
0: Evet, biz ya bizim için de biraz şaşırtıcıydı. Ali de birazdan konuşuruz. Yani biz de, ben 2021 seçimini biliyorum. Bu kadar saat 1'lere 2'lere kadar belirsiz, yani yüzde, yani saat 0, yerel saatte 02'de, bizim saatte 01'de Başbakan Paşinyan basın toplantısı yaptı ve basın toplantısı yaptığında oyların daha %10'u sayılmıştı. Hatta muhalefette çok sert eleştirdi. Oyların daha %10'u sayılmışken nasıl basın toplantısı yapar, zaferini ilan edersin, dedi. Fakat işin enteresan tarafı şu, %1 açılmışken de, %99 açılmışken de oranlar hiç değişmedi. Sandık çıkış anketi geleneği pek yok Ermenistan'da. Bunlar tabii post-Sovyet ülkeler ve gerçek anlamda serbest seçimlerin üçüncüsünü falan yaşıyoruz belki de. Daha önce de olmuştur tabii Petrosyan'ın, Davutoğlu Petrosyan'ın seçildiğine de belki gerçek bir seçime yakın diyebiliriz. Ayşe Karabat, sana bir soru daha soracağım. İlk kez gidiyorsun sanıyorum Yerevan'a. Yazında da var,
1: Evet.
0: Fine'daki yazında. Nasıldı? Seçim günü nasıldı? Seçimden bir gün öncesi nasıldı? Seçimden bir gün sonrası izlenimlerini de dinlemek isterim açıkçası.
1: En çok şaşırtan şey, biz hep Yerevan'daydık. Bir seçim havası yokmuş gibi ama ülkede seçim olduğu belli. Yani alışık olduğumuz, yani en azından hani Türkiye'de alışık olduğumuz flamalar, bayraklar, işte sokaklarda gezen ve bas bas bağıran ve ne dediği anlaşılmayan seçim otobüsleri, bunların hiçbirisi yoktu. Yani acaba bu ülkede gerçekten yani seçim mi var diye düşünüyorsunuz. Ama hareketli billboardlarda adayların işte fotoğraflarını görüyorsunuz. Sokakta yani sokakta da bir seçim havası yok. Yani yere düşmez. Orada hani ne bileyim hani renkli canlı Türkiye'de seçimler öncesinde böyle birkaç güne yayılan ve bütün sokak ana caddeyi kaplayan Cumhuriyet Meydanı'na yakın bir yerde yapılıyordu. Ana caddeyi kaplayan yani böyle bir etkinlik yani hani pek yapılmaz ama hani vardı Elvan sokaklarında. Seçim günü şaşırtıcı olan başka bir şey. Aslında aynı olan bir şey. Biz sabah erken kalktık seçim günü sandıklara bakmak üzere. Türkiye'de olduğu gibi önce kıdemli yurttaşlar sıraya girmişti. Yani sıraya girmiş değil de hani bir sıra yoktu gezdiğimiz sandıklarda. Ama önce onlar gelmişti oy kullanmaya. Fakat yani yine bence bize çok ilginç gelen bir şey. Biz Paşinyan'ın oy kullandığı yere de gittik. Onun oy kullanmasını da izledik. Paşinyan'ın yakınına bu kadar nasıl diyeyim hani tekinsiz girebilmek de bana çok enteresan geldi. Sonuçta benim kocaman bir sırt çantam vardı. Onun kullanacağı okula girerken evet bir akreditasyonumuz vardı ama hani rahatlıkla taklit
0: Aşırı
1: edilebilir.
0: rahat diyorsun yani.
1: Akreditasyon. Evet aşırı rahat. Ülkenin hani başbakanının burnunun dibine kocaman sırt çantasıyla bir tek ben değil yani herkesten söz ediyorum. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. Bana şey geldi. İlginç geldi. Yani bizim
0: Anladım.
1: ülkede de bir ne bileyim neredeyse
0: Bizim
1: bürokrat
0: ülke
1: beklerken.
0: zaten kıyaslanamaz. Yani herhangi bir partinin iktidarda ise ilçe başkanı bile şey gibi
1: Evet.
0: geziyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: Bir
0: bunlar bizim
1: de
0: de
1: seçim
0: tabii söz
1: akşamı
0: sende, evet.
1: yani hani şaşırtıcı bir şey olarak seçim akşamı sandıklar kapandığında böyle bir parti merkezine baktık. Yani Paşinyan'ın partisinin merkezine. Sivil sözleşmenin biraz da sokaklarda falan dolaştık. Yani seçim merkezi gibi bir yerde falan yani bir hareket, bir heyecan.
0: Kimse yoktu, evet.
1: Evet,
0: Neredeyse.
1: yani bu şey hani bunlar alışık olmadığımız şeyler. Katılım oranı konuştuğumuz uzmanlar memnundu. Zaten yüksek bekliyorlardı. Ama yüksek katılımın bile hani bizim bil yani hani Türkiye'de genellikle ortalama %80 %85
0: Evet.
1: hani bundan bir önceki seçimlerde %47'ymiş burada 60'a yaklaşıyor olması şu anda tam şeyi hatırlayamadım.
0: Büyük olay.
1: Evet
0: %59.
1: büyük kolay dediler.
0: Peki Ayşe Karabat, tekrar döneceğim sana. Ari ile biz, Ari Demircioğlu haftalardır anketleri analiz ediyor, genel tabloyu analiz ediyor anketlerin dışında. Anketlerle genel gidişatının birbirine uyduğu, uymadığı yerleri gayet kapsamlı yazılarla okurlarına aktarıyor. Ari, şöyle bir tablo ortaya çıktı. Anketler, evet, Paşinyan'a tek başına iktidar gösteriyordu. Fakat Rus yanlısı partilerin en yükseği oy alacak alacakması muhtemel olan güçlü Ermenistan'ı, ki Samvel Karapetyan Rus Ermeni bir oligark demek daha doğru. %12 en iyimseri, o %12 gösteriyordu, %23 oy aldı. Rusya yanlısı partilerin toplamı %38'i buldu. Bu sanıyorum çok çok beklenen bir durum değildi galiba, değil mi?
2: Evet, yani toplamının %38'e çıkmış olması gerçekten anketlerde görülen bir şey değildi. Genelde durum işte şu andaki mecliste muhalefette olan Ermenistan İttifakı'nın geçen 2021 seçimlerinde aldığı %21, bir de küçük bir ittifak daha vardı anayasadaki kanun sebebiyle meclise giren, onun toplamıyla hani bilemediğin %25 %27 arasında bekleniyordu toplam. %38 gerçekten 37-38 arası bir şey. Ciddi bir rakam. Katılımın artmasıyla onların oranı da yükselmiş oldu tabii. Çünkü geçen sefer 2021'de katılım daha düşüktü. O yüzden biraz da sivil sözleşmenin oy oranı daha çok artmıştı.
0: Evet,
2: Katılım artınca muhalefetin de oyu arttı.
0: geçen sefer bir de erken seçimdi. Biraz ülke şoktaydı aslında. 2020'deki Azerbaycan saldırısını mağlubiyetini yarattığı bir şok vardı. Ve erken seçimdi nihayetinde. Katılım oranı düşük olması falan, bunlar tabii
2: Şey daha
0: etkili
2: kısaydı bir
0: olmuş.
2: kere. Propaganda dönemi daha kısaydı.
0: Propaganda, evet. Burada şimdi biz bir yıldır biliyoruz 7 Haziran'da seçim olacak diye. Hatta daha fazla bir süredir biliyoruz. Herkes biliyor. Öncesinde çok fazla gelişme oldu. Amerikan Başkan Yardımcısı geldi, Dışişleri Bakanı geldi. Paşinyan geçen sene İstanbul'a geldi. İşte Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi oldu. Bir sürü Macron dahil olmak üzere pek çok Avrupalı lider Ermenistan'a geldi gibi bir sürü gelişme oldu. Rusya tutumunu çok sertleştirdi. Ermenistan uzaklaştığı için Rusya'dan. Bütün bunların etkileri olmuştur diye düşünüyorum. Hem Paşinyan cephesinde hem de Rusya yanlısı cephede. Sana şunu soracağım Ari, güçlü Ermeni, müreffeh Ermenistan %4 dendi. O zaman 5 vekil sokacaktı. Sonra %3,99'muş
2: Evet.
0: meğerse dendi. Ama kesin sonuçlar haftaya, yani yarın için açıklanacak dendi. Yani güçlü Ermenistan tekrar parlamentoya girebilir. Şu an girmemiş gözüküyor. Pardon, müreffeh Ermenistan.
2: Evet.
0: Ve Gagik Tsarukyan aslında 3 Rusya yanlısı muhalefet partisi lideriyle ilgili soruşturmalar farklı farklı gerekçelerle sürüyor. Samvel Karapetyan zaten başka ülke vatandaşı olduğu için aday olamıyordu. Yeğeni oldu onun yerine. O yurt dışına çıkamadı dün. Başka bir soruşturma varmış.
2: Evet.
0: Koçaryan'la ilgili zaten süren davalar var. Ermenistan İttifakı'nın lideri %9 oy aldı. %4 ya da 3,99 oy alan Gagik Tsarukyan için de yeni bir soruşturma olduğu ortaya çıktı. Ama sonuçta böyle ya da böyle girebilir yarın. 5 vekili de olabilir ve 61'e düşebilir.
2: Evet.
0: Paşinyan'ın oyu, sivil sözleşmenin oyu. Fakat bu üç parti niye bir araya gelmiyor? Onu sorsam. Acaba.
2: Yani
0: O da...
2: aslında şöyle propaganda döneminde Paşinyan'ın ve kendi etrafındaki üst düzey parti yetkililerinin hep ağzında aynı şey vardı. Bunlar bakmayın siz üçü ayrı ayrı giriyorlar ama bunların aslında üçü aynı grubun temsilcileri diyorlardı. Şeyde Gümrü'de yapılan yerel seçimlerde de benzer bir şey yapmışlardı. Önce farklı farklı partilerle şeye girip seçime girip seçim sonrasında mecliste koalisyon kurup sivil sözleşme yerine kendileri iktidara gelmişlerdi. Burada da benzer bir senaryo planlanmıştı aslında. Hatta işte sivil sözleşme tarafı Gümrü 2'ye izin vermeyeceğiz diyorlardı. Gümrü 2 dedikleri konu tam da buydu. Yani işte
0: Bu plan.
2: ayrı ayrı
0: Tamam.
2: giriyorsunuz ama aslında sonra birleşeceksiniz. Çünkü düşünecek olursak Güçlü Ermenistan başbakan adayı olarak aslında hakkı olmayan, anayasal olarak hakkı olmayan birisini başbakan olacağını söylüyordu. Müreffeh Ermenistan Partisi'nin lideri Gagik Sarukyan, ben başbakan adayı değilim. Başbakan adayımızı meclis sonuçları belli olduktan sonra, seçim sonuçları belli olduktan sonra açıklayacağız dedi. Dolayısıyla ortada tek aday vardı. O da Robert Koçaryan'dı. Yani...
0: Yani şunu soracaktım. Bu üç figür de aslında güçlü figürler ama aslında Koçaryan dışındaki ikisi Koçaryan'ı bırakmaya hazır gibiydiler başbakan. Olursa eğer yani üçünün birden toplam uyumu başbakanlığa yetecek kadar olursa eğer. Yani aralarında bir anlaşmazlık çıkmayacaktı eğer istedikleri sonucu elde etselerdi.
2: Ya muhtemelen öyle gözüküyor. Tabii bu bir spekülasyon ama
0: Evet,
2: yine
0: varsayım
2: de
0: yapmak.
2: görüntü itibariyle öyle gözüküyor. Yani eğer Güçlü Ermenistan kendisi başbakan adayı olarak aslında seçilemeyecek birisini gösteriyorsa, diğer taraf Müreffeh Ermenistan başbakan adayı hiç göstermiyorsa,
0: Anladım.
2: Robert Koçaryan da benim başbakan adayı diyorsa, mantığı bir araya getirdiğinizde o sonuç çıkıyor
0: Evet.
2: tabii ki yani.
0: Şimdi Müreffeh Ermenistan girsin ya da girmesin, Paşinyan anayasayı değiştirme çağrısı, referandum çağrısı yapacak çoğunluktan, yani üçteki çoğunluktan yoksun. Evet, tek
2: Evet.
0: başına hükümet kurabiliyor ama bunun da sonuçları olacak herhalde, değil mi? Biraz hafif belirsiz bir durum bekliyor Ermenistan'ı gibi. Çünkü Azerbaycan'la anlaşma için bu Azerbaycan açısından gerekli gözüküyordu. Ermenistan'da zaten biz yapacaktık diyordu. Anayasamızı değiştirecektik diyordu. Türkiye
2: Evet.
0: için de ufak bir belirsizlik. Çünkü Türkiye de Azerbaycan'a bağlamış durumda. Yani Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını yapsın ki biz de Türk normalleşmeyi hızlandıralım diyordu.
2: Evet.
0: Kazandı ama diyeceğimiz bir durum var galiba, değil mi?
2: Evet. Öyle yani Azerbaycan ve Türkiye açısından bakarsak durum tam olarak öyle. Fakat şöyle bir şey de şunu da söylemek lazım. Paşinyan'ın şu anda meclisteki dağılımında da zaten 3'te 2'lik çoğunluk yoktu.
0: Evet.
2: Kendi şeyi seçim propaganda dönemi zamanında halktan bu 3'te 2 çoğunluğu istedi. Ama alamadı. Müreffeh Ermenistan eğer meclise giremezse o zaman 64 milletvekili çıkartacak. Bu gene yetmiyor. Fakat bu en azından 5'te 3 çoğunluğa denk geliyor. 5'te 3 çoğunluk da nispeten biraz daha
0: Hükümet
2: elinin
0: diyorum.
2: rahatladığı
0: Evet.
2: bir durum. O işte hükümeti zaten kuruyor. Hükümeti kurmak için 50 artı 150 artı 1 yeterli. Ama işte böyle yüksek yargı organlarının atamaları olsun, işte Merkezi Seçim Kurulu'nun başkanının ataması
0: Evet.
2: olsun gibi çeşitli anayasal organların görevlerini, başkanlarını atama hakkı doğuyor. 5'te 3 çoğunluk olduğu zaman tek başına karar verebiliyor yani bunların kimin
0: Evet,
2: olacağını.
0: evet.
2: Başsavcı olsun vesaire. Eğer Müreffeh Ermenistan girerse meclise o zaman bu 5'te 3 çoğunluğun da altına düşüyor. 61 milletvekili durumunda. Bu
0: Evet.
2: durumda hükümeti kurmak dışında yapabildiği çok fazla bir de ufak tefek bazı değişiklikler, anayasal değişiklikler değil de normal seçim değişiklikleri, kanun değişiklikleri dışında çok da bir şey kalmıyor elinde. Dolayısıyla bir şekilde muhalefettekilerle beraber çalışmak durumunda kalacak. Tabii şimdi o sonuçlar da daha halen net değil. Yarın açıklanacak.
0: Evet, yarın göreceğiz.
2: Dün seçim sonuçları sonrasında bazı itirazlar yapılmıştı. Bazı sandıkların tekrar sayılması vesaire gibi taleplerde bulunmuştu muhalefet. Dün onu açıkladılar. 3 tane sandık için seçimin iptaline karar verildi. 3 seçim noktası için. Bu iptal edilen seçim noktaları için ne yapılacağını da yarın öğreneceğiz. Yani onlar da
0: Evet.
2: henüz belli değil.
0: Evet, yani Müreffeh Ermenistan tekrar parlamento girerse ve sivil sözleşme, yani Paşinyan'ın sandalye sayısı 64'ten 61'e düşerse hakikaten Paşinyan kazandı ama diyeceğimiz bir durum oluşacak. Bu da tabii Türkiye ile ilişkileri de sanıyorum bir miktar etkileyecektir. Yani normalleşme sürecinin sekteye uğrayacağını düşünmüyorum ama bu kadar güçlü bir Rusya yanlısı, güçlü demeyeyim de %38, yani beklentinin üstünde demek daha doğru. Rusya yanlısı bir topluluk. Herhalde Rusya'nın da beklemediği bir şeydi. Rusya da biraz, nasıl diyeyim, heyecanlanmış gözüküyor. Seçim sonuçlarını neredeyse tanımaya gidecek kadar bir açıklamalar gelmeye başladı. Ayşe Karabat, sana döneyim. Sen deneyimli bir muhabirsin, gazetecisin, diplomasi muhabirisin. Bölgeyi de her ne kadar şu son zamanlarda İstanbul'daysan da Bölgeyi de takip ediyorsun tabii. Yıllarca Orta Doğu'da muhabirlik yaptın. Rusya böyle bir durumda biraz daha ağırlığını koymaya çalışacak mıdır sence? Ne dersin? Ya da orada konuşulan neydi gazeteciler arasında? Yurt dışından da çok sayıda gazeteci geldi.
1: Yani Rusya'nın elbette bir şekilde ağırlığını korumaya çalışacağı yönünde. Yani hatta orada görüştüğümüz bir düşünce kuruluşunun uzmanlarından bir tanesi, bu Rusya'nın son işte 200 yıl içinde Güney Kafkasya'da karşılaştığı en büyük meydan okuma gibi bir cümle kurdu. Yani dolayısıyla bir şekilde o etkinin seçim sonuçlarından da bağımsız olarak devam ettirilmeye çalışılacağını düşünüyorum. Bir önceki sorunla bağlantılı olarak hani ne şaşırttı seni deyince, belki bir örnek olması açısından biz işte gazetecilerle görüştük, sivil toplum kuruluşlarıyla her gün 3-4 tane toplantı yaptık uzmanlarla orada kaldığımız süre boyunca. Ama nereye gidersek gidelim, yani bunların büyük bir çoğunluğunda böyle yani ilk yani merhaba nasılsınız işte biz Türkiye'den geldikten sonra en geç hani üçüncü soru Türkiye'de yapılan yani bazı haberlere geliyordu. Benim adını bile duymadığım, ne yalan söyleyeyim, bir gazetecinin yaptığı haberlere atıf vardı. Yok normalleşme sürecinin ilerlemesi için Türkiye bütün Ermenistan'a 10 tane cami yapılmasını istemiş. Yok işte neydi, dur bakayım, camiyle vazgeçtiğini, böyle bir şeyin olmadığını açıklayacakmış Ermenistan falan. Yani böyle bir takım haberler yapılmış Türkiye'den. Ama bu haberler, yani hani benim yani işte meslek gereği biliyorsun biz yayın takip ederiz. Doğrusu benim hiç okumadığım, bilmediğim haberlerdi.
0: Çok küçük operasyonel Twitter hesapları yapıyor aslında bunları ve bunların yankısı niyeyse çok acayip bir laf edildiği zaman hiç ummadığınız şekilde başka yerlerde yankılanıyor biraz. Dikkatimi
1: Evet,
0: çekiyor bunlara.
1: öyleymiş. Yani meğerse bu haberleri işte Donbas'ta yaşayan Rus vatandaşı olan ama işte Türk bir adı olan ve muhtemelen Türkiye vatandaşı da olan birisi yapıp dururmuş. Yani bunları da işte Rus siteleri alıyormuş. Rus sitelerinden de işte şey, Ermenistan'da sosyal medya üzerinden ağırlıklı olarak yayılıyormuş. Ama bunun gerçekten hani seçim sonuçlarını, bu yalan haberlerin seçim sonuçlarını etkileyecek hale geldiğinden söz etmişti uzmanlar. İşte kutuplaştırmayı arttırıyor çünkü ne bileyim gereksiz tartışmalara yol açıyor ve meselenin arkasında da Rusya var. Dolayısıyla Rusya'nın elindeki nasıl diyeyim, hani araçlar Ermenistan'a veya bu biçimde müdahale etmek için ve üstelik doğrudan bile değil, yani Türkiye'deki birinin yaptığı yani hani adını koyalım ipe sapa gelmez haberler yüzünden hani Ermenistan'ı etkileyebilecek bir potansiyele sahip. Biz oradayken hani çiçeğe, Ermenistan'ın ürettiği çiçeklere, kuru meyvelere,
0: Kısıtlama
1: güya sağlık
0: gelmişti.
1: gerekçesiyle, ama yani gelmiş bir ambargo da vardı. Bundan sonra başka yöntemler de bulacaktır Rusya, yani Güney Kafkasya'dan ya da oradaki egemenliğinden vazgeçmesi çok beklenemez. Ama benim edindiğim izlenim de Paşinyan'ın, yani bize anlatılanlardan çıkardığım, İşte Rusya'yı da tamamıyla unutalım ve yüzümüzü tamamıyla
0: Demiyor.
1: Batı'ya dönelim gibi bir şey değil. Daha çok çeşitlendirelim. Seçeneklerimizi
0: Evet.
1: çeşitlendirelim. Bu coğrafyada oturuyoruz. Yani Rusya'dan hani koptuk gidiyoruz. Biz batıya yönümüzü çevirdik falan. Hani böyle bir şey de değil. Yalnızca çeşitlendirmek ve daha gerçekçi bir dış politikaya yönelmek diye anladım konuştuğumuz uzmanlardan.
0: Evet. Aslında çok konuşuruz da ama Radyo Agos'u bütün bölümü seçimlere de ayırabilirdik. Ama biraz da cumartesi sabahına uygun bir akışımız oluyor genelde. Çok güzel geçti bu yarım saatlik bölüm. Haftaya belki biraz daha konuşuruz ya da sonraki haftada da bunu çok konuşacağız. Çok belli. Çünkü daha hükümet kurulacak, Rusya ile ilişkiler şekillenecek. Putin daha randevu vermedi, seçimler belli olsun ondan sonra bakarız dedi. Paşinyan gitmek istiyor, gidemiyor bir türlü Rusya'ya. Erdoğan bir kutlama mesajı gönderdi. Perşembe günü yansıdı medyaya. Böyle böyle çok fazla gelişme var aslında. Bunları detaylı konuşmamız lazım ama ikinci bölümde de konuğumuz var. Üçüncü bölümde Norar'da Duryan'la kaç haftadır konuşamıyoruz. Onların da özel dinleyicileri var. Ayşe Karabat, Ali Demircioğlu, şöyle bir geçtik, baktık konunun üzerinden. Zaten bu haftaki Ağustos'ta pek çok analiz var. Yarın biraz daha netleşecek zaten siyasi tablo. İsterseniz eğer tekrar konuşuruz bunları, tabii ki uygun olursanız. Bir sonraki bölümdeki konukları bekletmeyelim. Ayşe Karabat, Fine platform editörü. Ali Demircioğlu, Agos yazarlarından zaten biliyorsunuz yazılarıyla yayınlar da yapıyoruz. İkisi konuğumuzdu bu bölümde. Ali Demircioğlu, Ayşe Karabat çok teşekkür ederiz. Çok faydalı ve gözlemler ve izlenimler aktardınız bize.
1: Ben
0: Ben
1: teşekkür ederim.
2: teşekkür
1: Kolay
2: ederim.
1: gelsin.
0: Sağ olun.
2: Kolay.
0: Umarım yeni bir
2: Kolay
0: yayında
2: gelsin.
0: tekrar buluşuruz uygun olursanız.
2: Tabii ki.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek
2: Görüşmek üzere.
0: üzere. Peki. Evet, şimdi bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra Rosalie Benliğen'in hayatını konuşacağız. Maral Fuchs ve Burak Süme konuğumuz olacak. Evet, bir reklam arası. Radyo Agos devam ediyor.
3: Radyo Agos.
4: Kainatın tüm seslerine. Apaçık Radyo.
3: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Radyo Agos.

0: Radyo Ghost devam ediyor. Armenoyu Seheranyan'ın o billur gibi sesinden dinledik. Ah dvek insmi kahsır kun. Ah bana güzel bir uyku verin. Dün gece diyelim ki uyku tutmuş olanlar için gelsin bu şarkı. Olabilir bazen. İnsanların uykusu kaçabilir. Evet. Tabii Armenoyu Seheranyan'ın kastettiği şey bu değil. Şimdi bu bölümde bir ilginç kitap, önemli bir kitap yayınlandı Paros yayınlarından. Rosalie Benliyan, Türk sinemasının ilk kadın oyuncusu Rosalie Benliyan ve Milli Osmanlı Operet Kompanyası adlı kitap, Burak Sümen'in çalışması. Ve bu kitapla ilgili de 17 Haziran Çarşamba akşamı Pangaltı Mıhitaryan Okulu salonunda, benim de mezun olduğum okul, bir etkinlik düzenlenecek ve Rosalie Benliyan bir operet sanatçısı aynı zamanda. Onun plakları bulunmuş. O plaklar taş plaklar dinlenecek. İlginç bir etkinlik olacaktır. Bu etkinliklerce de konuşmacılar da olacak. Bu konuşmacılar içinde Burak Süme var, Pınar Çekirge var, Boğuz Çalgıcan var, moderatör de Maral Cavak Fuchs. Maral Fuchs ve Burak Süme konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar,
0: Barış.
1: günaydın.
0: Barış.
1: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Burak Süme ile başlayalım. Kitabın yazarı kendisi. Rosalie Benliyan ismini ben aslında tiyatro tarihine gayet meraklı birisi olarak çok çok sık duyduğum bir isim değildi. Fakat öğreniyoruz ki 1910 yılında kocası Arşak Benliyan'la birlikte Milli Osmanlı Operet Kompanyası'nı kurmuşlar ve 1910-1926 arasında Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda çalışmış. 1926'da Türkiye'yi terk etmiş. Varna'ya gitti varsayılıyor. Ama o da kesin değil. 1951'de de hayatını kaybetmiş. Kim Rosalie Benliyan? Tabii Arşak Benliyan'la evlenince Benliyan soy ismini almış ama daha önceki hayatına dair ne biliyoruz? Öyleyse ben kısaca bir topu atayım.
1: Öncelikle günaydın.
0: Günaydın.
1: Rosalie 1890 yılında Bulgaristan'ın Varna şehrinde dünyaya geliyor. Henüz 10-11 yaşındayken Arşak Benliyan'la tanışıyorlar. Sokaklarda babasıyla birlikte cambazlık yaparken tanışıyor. Arşak Benliyan onun sesine çok güveniyor ve kendi Mısır'da kurduğu operetin primadonnası yapmak istiyor. Ama öncelikle onu Prag'da bir konservatuvara gönderiyorlar. Fakat babası alkol bağımlısı olduğu için bir gösteri sırasında düşüp yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Bu şekilde Rosalie konservatuvarı bırakıp tekrar Varna'ya geri dönüyor ve Arşak Benliyan'la birlikte turneye çıkıyorlar. 1910 yılında da anayasanın ihlalinden sonra İstanbul'a gelip ilk Milli Osmanlı Operet Kumpanyası'nı kuruyorlar birlikte.
0: Yani ikinci meşrutiyetle birlikte geliyorlar aslında
1: Evet.
0: İstanbul'a. 2 sene
1: Bu
0: sonra.
1: Himmet Ağa'nın İzdivacı, Leblebici Horhora gibi operetler Türk sinemasının en önemli ilk konulu filmleri sayılıyor. Ve bunlar Rosalie'nin başrolünde yani tiyatroda başrolünde oynadıkları operetlerin pelikülü aktarılmış hali aslında. Ama Leblebici Horhor bir oyuncunun vefatı nedeniyle tamamlanamıyor. Yani 1912 yılında da iki film çekiyorlar. Börekçi Kızı bir de Besa isminde. Ama onlar sinema kitaplarında ne yazık ki hiç yer almamış. Sadece Ermenice Jamanak gazetesinde Rosalie'nin hayatını araştırırken bu filmlerin çekildiğini okuyup görmüştüm. Bu şekilde.
0: Evet, ilginç bir hikaye. Maral Cavak Fuchs'a döneyim ben. Siz biliyor muydunuz bu kitap yayınlanmadan önce Rosalie Benliyan'ı duymuş muydunuz? Sesini duymuş muydunuz? Görüntüsü ya da var mı? Var bu filmler diyoruz. Evet.
1: Sesini ilk defa tabii ki bu söyleşi için dinleti yapacağımız haberi çıktıktan sonra dinledim. O hikaye çok ilginç, ona gelelim. Ama İsim olarak tabii ki Leblebici Hor Hor Benliyan heyeti duymuştum ama Rosalie'nin ön planda tutulmamasından ötürü bu ismin bu kadar değerli, önemli olduğunu bilmiyordum. Hatta Paros Yayınları bu kitabı moderatör olarak bu sunumda yer alır mısın diye bana önerdiğinde, verdiğinde kitabı da Rosalie'nin bir biyografisi olarak değerlendirmiştim. Öyle okumaya başladım. Ama şunu gördüm. Burak, çok teşekkür ederim. Harika bir kaynak kitap oluşturmuşsun. Rosalie'nin hayatını merkeze alıyor gibi görünse de bu kitap aslında yaşadığı dönemin tüm kültürel sanatsal atmosferini değerlendirerek hem sinema tarihi hem tiyatro tarihine yer vererek çok güzel bir özet kaynak kitap olmuş. Ve bunu yaparken de daha önce yayınlanmamış örneğin Vahram Balıkçıyan'ın Jamanak'taki yazılarını kaynak olarak alarak Türkçe'ye kazandırarak o çevirileri de yaparak Burak hem onun hem Vahram Papazyan'ın Hagop Ayvaz'ın yine operetin maestrolarından George Ugnad'ın tüm söyleşilerini, makalelerini Türkçeleştirerek kitaba belge niteliğinde dahil etmiş. Bu anlamda da çok önemli. Hem bir arşiv belgesinde bu kitap hem de aslında tüm o dönemin kadın oyuncularını da içine alarak tek kadın da değil tabii ki erkek oyuncular da var. Sinemanın hem ilklerine hem ilk yan oyuncularına da ayrıca yer vererek tabii ki tek oyuncular da demeyeyim mesela Dikran Çuhacıyan'ın da buradaki katkılarıyla o da özel bir bölüm ayrılmış. Pek çok bölümde o dönemin tüm kültürel aktivitelerini içine katan harika bir kaynak kitap olmuş. Biz de sunumda bu bölümlerden hepsine yer vermeye çalıştık. O yüzden mesela Pınar Çekirge var. Sinema tarihi üzerine önemli bir araştırmacı kendisi. Yine Boz abi, Boz Çalgıcı olduğunu herkes biliyor. Tiyatro tarihi üzerine ömrünü adamış bir araştırmacı. Bunlarla beraber tüm o dönemin resmini çekmeye çalışacağız. Ve sunum açık herkese. Bu dönem kayıt altına alınmış çok önemli bir taş plağda Burak az sonra hikayesini anlatır. Çok zor koşullarda buraya ulaştırarak
0: Okudum kitabın son sözünde anlatmış nasıl araştırdığını ve bir taş plakayı postayla getirmenin ne kadar riskli ve tehlikeli bir iş olduğunu çok çabuk kırılıyor. Bazen çalarken bile kırılıyor diyor Burak Süme.
1: biz biraz kalp çarpıntılarıyla bekledik
0: Evet.
1: bu plan sağlam gelip gelemeyeceğini. Ama bekledik ve sunumla beraber de bu plaktan dinletiler yapacağız. Üç parça, ikisi Rosalie'nin, biri Arşak Menliyan'ın sesinden. Umarım keyifli bir dinleti olacak.
0: Evet. Kitabın yazarı Burak Süme'ye dönmek istiyorum. Taş plağı getirme hikayenizi okudum kitabın son sözünde. Çok ona geleceğim ama kitabın başlığına gelmek istiyorum. Çünkü kitabın başlığı Türk sinemasının ilk kadın oyuncusu Rosalie Benliyan diyorsunuz. Aslında Türk sinema tarihinde hiç ismi geçmeyen bir isim. Bir iddialı bir giriş yapıyorsunuz aslında konuya. Burada çünkü insanlar farklı farklı tarihleri kendi araştırmalarına göre seçip hayır şöyledir, hayır böyledir, hayır öyleydi ama işte o şöyle değildi, Türk değildi, Türk yeri değildi. Ama sonuçta bu topraklardaki ilk çekilmiş filmin kaydının oyuncusu diye de bakılabilir. Siz sanıyorum buradan baktınız değil mi?
2: Evet, dediğiniz şekilde bir araştırma yaptım. Bu Himmet Ağa'nın İzdivacı, bu Türk sineması yani sinemanın otoritesi diyeceğimiz kitaplarda hep ilk konulu film olarak çizilmiş. Fakat oyuncu kadrosunda şöyle bir şey yazılıyor. Benliyan heyetinin oyuncu kadrosu ve Galip Arcan şeklinde diğer erkek oyuncuların isimleri verilmiş. Tek başına Rosalie'nin ismi verilmediği için Rosalie'nin ismi es geçiliyor ve Eliza Binemeciyan, Bedia Muvahhid veya Madame Kaliteya gibi isimler ön plana çıkıyor. Eğer Rosalie'nin ismi verilmiş olsaydı, mesela şöyle Yıldız Dergisi'nde Himmet Ağa'nın İzdivacı'nın bir fotoğrafı var. Fotoğraftaki hanımın Rosalie olduğunu düşünüyorum ama altında bir yabancı oyuncuyla Ahmet Fehim'in fotoğrafı şeklinde bir not düşülmüş. Yani bu şekilde yok sayılmış bir isimden bahsediyoruz yani.
0: Dolayısıyla sizin bulgularınız Türk sinemasının ilk kadın oyuncusuna uyuyor Rosalie Benliyan olarak. Ben o fotoğrafı da gördüm. Evet, sırtı dönük zaten öyle bir neredeyse aşağı yukarı.
2: Bir
0: Bunun
2: de
0: dediğin buyurun.
2: Börekçi Kızı filmini çekiyor 1912 yılında. O da Eyüp Sultan mezarlığının yakınlarında çevriliyor. Fakat bir öpüşme mizanseni yüzünden toplum tarafından linç ediliyor. Çünkü sinemayı bilmeyen, tiyatroyu bilmeyen insanların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kamera kırılıyor, kendisini bir sandalla ve inzibatların yardımıyla Haliç'in karşı yakasına geçiriyorlar. Bu da o dönem bayağı bir gazetelerde haber olmuş. Yani bu film bile onun ilk kadın oyuncu olduğunun göstergesi olarak
0: Göstergesi.
2: düşünüyorum.
0: Peki sizi bu kitabı yazmaya yani ne zaman keşfettiniz Rosalie Benliğ'i yani ve bu kitap yazmalıyım dediniz?
2: Şöyle oldu. Bir gün bir Sanat Dünyası diye bir dergiye rastladım. 1961 tarihli bir dergi. Vahram Balıkçıyan diyor ki Türkiye'de ilk filmler 1912 yılında çevrilmiştir. Bir röportaj veriyor. Fakat röportajında şöyle bir şey söylüyor. Ben bunu Camanak gazetesinde uzun uzun anlattım. Şimdi burada anlatamam. Gidin gazeteye bakın diyor kısaca. Fakat 70 sene boyunca bu gazetelere bakılmamış. Gazeteyi açıp baktığımda ilk filmi çekerken Eyüp'te linç ediliyordu şeklinde bir manşet vardı. Ben bu çevirileri Varlık dergisinde yayınlattım ilk önce. Sonra Camanak gazetesinde çıktı Türkçeler. Mayda Hanım Rosalie'nin
0: Anladım.
2: fotoğrafını kapak yapınca Paros'ta ben bunu yazmalıyım kitap olarak diye düşündüm. Bir de Toplumsal Tarih Dergisi de ilgi gösterdi. Yani bu evet ilk kadın oyuncudur. Bunu bu şekilde yayınlayabiliriz deyince ilk kadın oyuncu olduğunu anlamış oldu.
0: Onayını da almış oldunuz
2: Evet.
0: bir anlamda. Dolayısıyla Ermenice'ye
2: Bu
0: hakim
2: şekilde.
0: olmanız da bu kitabı yazmanız da sanıyorum
2: Evet.
0: etkili oldu.
2: Bu şekilde.
0: Kitabın son sözünde bahsettiğiniz taş bırak getirme hikayesi var. İstiyorsanız ondan da
2: Tabii.
0: bahsedelim biraz.
2: Düzenli olarak Avrupa ülkelerindeki müzayedelere bakıyorum. Rosalie'nin oyun isimlerini, film isimlerini giriyorum. Bir internet sitesinde Leblebici Horhor Ağa'nın taş plağının ilanını gördüm. Altında da Rosalie yazıyordu ve onunla özdeşleşen bir bahar geldi, ah oldu yaz şeklinde bir aryası vardır onun. Böyle kayıkçı mizansenini sergilermiş oynarken Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda. Fakat plak 100 yıllık bir taş plak. Türkiye'ye gelmesi için bayağı bir, çünkü Uruguay'dan geliyordu plak. Şili'den, Brezilya'dan, Fransa'dan bayağı bir yoldan geçiyordu ve her seferinde kargonun kontrole tabi tutulması plağın kırılmasına neden olacaktı ama kırık da olsa bari üzerindeki o kırmızı etiketi saklarım. Bu da bir arşivdir diye düşünerek plağa sipariş verdim. Fakat korktuğum olmadı. Plak gayet iyi bir şekilde kargolanmış bir şekilde, paketlenmiş bir şekilde geldi. Rosalie'nin ses tonu soprano. Çok güzel bir ses tonuna sahip. Çünkü makalelerde, oyun eleştirilerinde hep çok iyi bir ses tınısına sahip olduğundan bahsediliyordu. Fakat eşi Arşak Benya'nın ses tonu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok Anadolu lehçesiyle konuşan pek iyi bir ses tonuna sahip değil
0: Şan
2: açıkçası.
0: eğitimi alamamış pek herhalde.
2: Ha, evet, dediğiniz gibi alaylı diyeceğimiz bir ses tonuna sahip. Ama o dönemdeki müzik kalitesiyle bugünkü arasında çok farklar olduğu için kendi dönemi içerisinde değerlendirmek gerekiyor herhalde diye düşünüyorum.
0: Şunu
2: Buyurun.
0: sorayım. Rosalie Benlian'ın plakları demek ki basılmış sonuç olarak Türkiye.
2: Farklar olduğu için kendi dönemi içerisinde değerlendirmek gerekiyor herhalde diye düşünüyorum.
0: Şunu sorayım.
2: Buyurun.
0: Rosalie Benlian'ın plakları demek ki basılmış sonuç olarak Türkiye.
2: Aa,
0: Yani bunlar
2: evet.
0: nerede basılmış?

0: fakat herhalde 100-150 tane çoğaltılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü çok ünlü bir isim değil, sadece İstanbul Tepebaşı Dram'da var olan bir primadonna bu hanımefendi. Bir de yurt dışında yaptıkları turneler de çok başarılı geçmiyor. Yani boş koltuklara 3-4 kişi geliyor. Gavroş dergisinde okuduğum Yervant Oloyan'ın hatıralarında bu şekilde not düşülmüş.
1: Bir şey daha,
0: Buyurun.
1: merak ettiğim bir şey daha var. Yine kitaptan öğrendim. Ya ölümü de aslında bir sır perdesi
0: Ha,
1: denebilir.
0: evet.
1: Yani nerede öldüğü, daha doğrusu Varna'da öldüğü varsayılıyor galiba. Bir mektuptan çıkartıyoruz bunu da. Değil mi? Yani
0: Evet.
1: 1926 yılında Türkiye'den dışarı çıkıyor, orası kesin. Sonrası çok iyi bilinmiyor galiba.
0: Bir 30 yıllık kayıp bir süreci var. 1926 yılında operayı kapatıyor ve Varna'ya gidiyor. 1951 yılında vefat ediyor. Fakat benim şahsi fikrim burada çok güzel bir hanımefendi ve kendisiyle evlenmek isteyen birçok bürokratlar var. Bu şekilde bir izdivaç yaptığını
1: Ya
0: ve bir
1: Avşak Bendik'ten boşanmış demek ki Türkiye'den çıktığında.
0: Şöyle 1923 yılında Ahşap Benyam vefat
1: Ha evet, doğru,
0: edince
1: evet. Hı.
0: ikisi de burada çok zor günler geçiriyor. Operi kapatmak zorunda kalıyor. Hatta Yervant Tolayan'la da bir nişanlanma haberi çıkıyor ama o da nedenini bilmediğimiz bir şekilde iptal ediliyor. Yani gerçekleşmiyor. Ben bu şekilde olduğunu, bir gün sahneye çıkma hayaliyle yaşadığını düşünüyorum. Çünkü Nedret Güvenç'le bir röportaj yapmıştım. Nedret Hanım Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun en önemli oyuncularındandı. Şöyle demişti, bir gün tekerlekli sandalyeli bir hanımefendi geldi bu tiyatroya. Muhsin Ertuğrul gezdirmişti. Bizim bile bilmediğimiz çok ayrıntıya sahipti bu yabancı hanımefendi demişti. Ama Rosalie midir ismini şu anda hatırlayamıyorum demişti. Bu da bana bir olabilme ihtimalinden yani
1: Evet.
0: olabileceği şeyini aklıma getirdi. Bir de
1: Anladım ipucu.
0: şöyle 1943 yılında Hagop Ayvaz Rosalie'nin kız kardeşiyle bir röportaj yapıyor. Fakat
1: Parasko.
0: Rosalie Parasko'yla evet. Fakat hiçbir şekilde Rosalie'den bahsedilmiyor. Yani bazı şeyler biliniyor ama üstü örtülüyor gibi düşündüm. Yani evet Rosalie İstanbul'da mutlu bir hayat yaşıyor. Ya da belki de gerçekten Varna'ya gitti. Adının bile duyulmasını istemiyor. Ya da, yani bunlar da bir ihtimal. Net bir şey söylemem
1: Evet.
0: mümkün değil.
1: Parasko'nun da eşi Haygaram Taşçıyan. O da 1943 yılında hayatını kaybetmiş. Böyle bir hikayesi var bu iki kız kardeşin. Her açıdan ilginç. Çarşamba günü Pangalto Mkhitaryan Okulu salonunda bir etkinlik düzenlenecek. Rosalie Venia'nın sesini duyacağız. Son bir dakikamız. Burak Bey'e vereceğim. Aralarım izin verirseniz son sözü tekrar. Bu filmler diyoruz, işte Himmet Ağa'nın İzdivacı, Leblebi, bunların görüntüleri var mı herhangi bir yerde?
0: Ne yazık ki filmler kayıp.
1: Kayıp.
0: Yani bulunamıyor hiçbir şekilde. Sadece filmden bir fotoğraf ve bir kamera arkası fotoğrafı çıkmış Yıldız dergisinde. Onun dışında bir belgeye ulaşamadım.
1: Ulaşamıyoruz.
0: Evet. Hatta
1: Peki.
0: gazetelerde filmlerin ilanlarını bile bulamadım. Hiçbir şekilde vizyon tarihlerini göremedim.
1: Evet, çok ilginç bir dönem. Tabii 1910-1926 arası tiyatro tarihi, sinema tarihi yeterince araştırılmış bana kalırsa değil. Ama bu konuda yapılmış pek çok çalışma var aslında. Bir taraftan da yani bilhassa Ermeni tiyatro oyuncuların hayatlarına dair Nesim Obadiah İzrail'in yaptığı çalışmalar var. Oralarda da pek çok Hagop Ayvaz'ın makaleleri var. Bunlar da toplanmış vaziyette. Dolayısıyla evet, çok çalışma var ama aslında hala bilmediğimiz pek çok şey var.
0: O döneme baktığımızda şöyle bir şey eklemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Kadın oyuncular olarak

0: Her zaman cesaretin sonucu bir bedel ödeme hikayesine de dönüşmüş maalesef. Bunu da görüyoruz.
1: Evet.
0: Hem Rosalie'de hem Arusyat Papazyan'da hem diğerlerinde. Maalesef ya kendilerini geri plana almışlar ya da erkekler ve yazım dünyasında onlar geri plana itilmiş. Tabii ki bu sefer de araştırmacının da işi zorlaşıyor. Belge bulmakta, röportaj bulmakta, fotoğraf bulmakta. Bu anlamda Burak'ı tekrar tebrik etmek istiyorum.
1: Ben
0: Peki.
1: teşekkür ederim. Süremizin de sonuna geldik zaten. Az evvel bahsettiğim Nesim Ovadia'nın çalışmaları da Aşot Madatya'nın aslında makaleleri, sahnemizin değerleri ve düşler sahnesinde ayrıntılı iki ayrı çalışması var Aras'tan çıkan. Sizin kitabınızla beraber bunlar birbirini tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, Burak Sümen'in Türk sinemasının ilk kadın oyuncusu Rosalie Benliyan ve Milli Osmanlı Operet Kompanyası kitabını ve bu kitap vesilesiyle 17 Haziran Çarşamba günü Pangalıtı Mkhitaryan Okulu'nda saat 7.30'da başlayan Jack Olan salonunda etkinlik konuşup bu etkinlikte plaklara dinlenecek. Maral Cevat Fuchs, Burak Süme çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Hem kitap için hem etkinlik için de başarılar diliyorum size.
0: Teşekkür
1: Sağ
0: ederiz.
1: olun.
0: Bekliyoruz herkesi.
1: Teşekkürler. Çok sağ olun. Giriş serbest. Onu da tekrarlamış olalım.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Peki. İyi bir hafta sonu diliyorum size. Çok teşekkürler tekrar yine katıldığınız için.
0: Bu noktada bir teşekkür daha etmek istiyorum kapamadan. 1910 yılına ait bir aile gramofonu, aile yadigarı bir gramofonu, Avedis Kelleci özel koşullarda oraya getirip taşıyacak. Çünkü bunlar da çok hassas aileler. Tarıyor, yeniden hayata geçiriyorlar. Ve umarım kazasız belasız bu sese ulaşabileceğiz hep
1: Evet.
0: birlikte.
1: Plak nasıl geldiyse gramofon da öyle gelsin inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: İyi günler. Evet, kısa bir reklam aramız olacak. Daha sonra haftalardır kendisine bağlanamıyoruz. Noray'la Duruyan'la yine Orta Çağ ve sonrası Ermeni Edebiyatı'nda gezintimiz sürecek. Evet, reklam arası Radyo Agos devam edecek.
2: Radyo Agos. Apaçık Radyo. Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de

0: Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Kardeş Türkülerle Sayatnama Korosu birlikte Yerevan'da sahne almışlardı. Satırpalyo, Satırpalyo şarkının ismi. Yanlış söyledim, özür dilerim. Perşembe günü de beraber sahne aldılar. Yan yana konserleri var. Kardeş Türkülerin yeni bir konser serisi. Perşembe günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sadece Sayatnama Korosu yok. Başka korolar da var, başka sanatçılar da var. Ama Sayatnova biraz ağırlıklı gibi. Ben gidemedim ama Ağustos'tan pek çok kişi gitti ve müthiş geçmiş konser. Bu Sayatnova korosuyla birlikte Yerevan'da 2008 yılında verdikleri konserden bir kesitti. Onu dinledik. Bu arada konserler de şöyle söyleyeyim. Harbiye'dekini kaçırmış olabilirsiniz ama 8 Ağustos'ta Balıkesir Ayvalık Amfiteyatro'da, 12 Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava sahnesinde, 23 Ekim'de Ankara Kongresyum Ankara sahnesinde olacak. Hemen öncesi sorularımızı yanıtladılar. Agos.com.tr'de bulabilirsiniz. Haberimizi Naredink ve Nuri Şahin röportaj yaptılar. Norayda duruyan özleyenler oldu biliyorum, aradılar çünkü dedim bir bayram arası verdik, sonra seçimler öncesi yayınlar girdi araya, şöyle oldu böyle oldu, 2-3 hafta toplamda ara vermiş olduk. Parikişer Noray, size iyi geceler, biz hep harbiz.
1: Günaydın İstanbul. Günaydın İstanbul.
0: Hakikaten de Noray'ı arayanlar var. Noray da duruyor. Özel, yani yazıda zaten özel bir okuyucu kitlesi oluşturmuş durumda. Radyo yayınlarımız da bir seneyi çoktan geçti. O da ayrı bir özel dinleyici kitlesi oluşturmuş durumda. Ağzına sağlık Noray. Tekrar teşekkür ediyorum. Cuma gece yarılarında Los Angeles'ta Noray. Cuma gece yarılarını bize ayırdığın için. Dünya Kupası da başladı. Saat farkını anlamışsınızdır artık nasıl olduğunu. Evet, Cuma gece yarısı şu an Los Angeles'ta şu an Cuma gece yarısı saat 24. Özür dilerim. Noray, son programı sanıyorum 3 hafta önce kadar yaptık. Ve orada yine Ortaçağ Ermeni Edebiyatı'ndan ve sonrası Ermeni Edebiyatı'ndan bir tema seçmiştik. Sen bu hafta gazetede çıkan yazıya uygun bir tema seçtin. Kişi değil de tema seçtin. Bu tema biraz sevimsiz görünmekle beraber aslında çok kullanılan bir tema ve derin anlamları olan bir tema. Yani sadece sevimsiz değil, umut veren yanları da var. Onu baştan söyleyelim. Öyle anlıyorum daha doğrusu. Evet, bu hafta ne konuşacağız Noray?
1: Bu arada o derin kelimesini kullandın. İsteyerek oldu belki de. Fakat konumuz evet bir derinlikle ilgili Antunt kelimesi. Çünkü şöyle biz bu haftalık makalelerimizde bir kelimenin kökenini, etimolojisini inceliyoruz, yazıyoruz, yazmaya çalışıyoruz. Fakat aslında o kelimenin edebiyattaki yerini ve derinliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta nereden geldi diyeceksin. Uçurum kelimesi, Antunt. Antunt kelimesi hakkında yazalım istedik. Çünkü hakikaten çok derin bir kelime. 5. yüzyıldan beri kullandığımız bir kelime. Yunanca abyssos ya da Almanca abgrund kelimesine benzer bir yapısı var. Yani dipsiz anlamına gelen abyssos gibi dipsiz. Antunt yani tuntu olmayan, dibi olmayan bir kelime fakat yüzeyden baktığınız zaman çok karanlık bir yer. Ürkütücü bir yer değil mi? Bir uçurum. Antut
0: Evet.
1: uçurum demek
0: Evet.
1: bu arada. Fakat Ermeni edebiyatına şöyle bir halat indirip aşağı indiğiniz zaman yüzyılların derinliklerine indiğiniz zaman aslında Ermenice Antunt kelimesinin çok parıltılı böyle kristallerle, ışıltılı taşlarla dolu bir yer olduğunu görüyoruz. Çünkü Antun kelimesiyle yazılmış hakikaten çok güzel özel şiirler, dizeler var. İlginç şiirler bulduk. Ozanların yazdıkları ya da manastırlarda yaşamış keşişlerin yazdıkları yazılar var. Antun hakikaten de biraz cesaret gerektiren bir şey tabii. Antunt'a inmek, uçurumdan aşağı inmek. Çünkü bir de geri çıkması var bunun.
0: Evet.
1: Fakat istedik bu hafta öyle bir gezinti yapalım. Biraz cesaretimizi toplayalım. Bakalım oralarda neler bulacağız, ne hazineler bulacağız. Hatta ben yazımda lütfen inerken yanınıza bir el çantası sepet alın dedim. Çünkü oradaki hazinelerden birkaç parça toplayıp yukarı çıkarabiliriz. Bugün öyle bir seyahat yapacağız. Cesaretimizi toplayacağız. 6. 7. 8. 9. yüzyıldan başlayacağız.
0: Başlayalım.
1: Antun kelimesi 5. yüzyıldan itibaren, yani İncil'in ilk tercüme edildiği yüzyıllardan itibaren zaten dilimizde var. Önce dini anlamda kullanılıyor. Orta çağda Antun böyle içinde canavarlar olan, günahların yaşadığı toksik bir yer. Ürkütücü, tabii karanlık bir yer. Aynı zamanda umudun dahi söndüğü bir yer. Antunt, Orta Çağ Ermeni edebiyatında aynı zamanda mezar ya da ölümü temsil ediyor. Ben de başladım. 5. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar neler varmış diye toplamaya. Bir de baktık ki hakikaten çok enteresan edebi parçalar var. Mesela ilk betimlemeler Havar İbera Antuntunt Ahpürk Antuntots ya da Antuntalits Zov Antunt Çaryat Havarın Antunt böyle ifadeler var. Mesela bunlar ne? Uçurumdaki canavar, uçurumdaki karanlık, uçurumdaki ejderhalar, uçurumdaki kötülükler, uçurumdaki işkenceler ya da çileler. Bütün bu negatif kelimeler uçurumla yan yana konmuş ve dini edebiyatta böyle kullanılmış. Başka ifadeler var. Tercüme ettim. Mesela günah uçurumu çok geçiyor dini yazılarda ya da dualarda. Suç uçurumu, ölüm uçurumu gibi. Antun tabii bir derinlik, fakat edebiyatta bir doruk noktası var. Bu da Narigati.
0: Evet.
1: Narigati'nin kim olduğunu hatırlatalım mı dinleyicilerimize?
0: Tabii ki.
1: 900 950 1002 1001 ya da 1002 yılları arasında yaşamış bir mistik, bir keşiş ve bir şair. Ortaçağ edebiyatının en büyük Ermeni şairi. Nerede yaşamış? Van'da. Van'ın hemen gölün güneydoğusunda Narek Manastırı var. Hatta kalıntıları ve köyün adı Narek Köyü'ndeki Narek Manastırı. Hep orada yaşamış. Zaten orada doğmuş. Orada yetim kalmış ve manastırda geçirmiş bütün hayatını. Ortaçağ Ermeni şiirinin doruk noktası olarak kabul ettiğimiz bir kişi bu. Niye böyle? Çünkü lirik tamlamalar şiire yeni bir nefes getiriyor. Ve uçurum kelimesini en çok kullanan dini anlamda, çünkü bu manastır şairi, ünlü kitabı Madyan, Madyan Vohbergutyan adını verdiğimiz bir kitabı var. Uzunca bir şiir. Yüzlerce sayfalık uzun bir şiir bu. Ona
0: Madyan
1: göre
0: Vohbergutyun aslında
1: uçurum.
0: bir trajediden bahsediyoruz burada, değil mi? Evet.
1: Evet. O da insanın trajedisi. Yani bu hayattaki yaşadığımız çileler ve haykırışlarımız. İşte bütün bunların toplandığı bir kitap. İnsanın başına gelebilecek bütün kötülüklerin, günahların ve çilelerin haykırışla ifade edildiği ve Yaratandan, Allah'tan ya da Tanrı'dan, hangisini doğru buluyorsan, ondan yardım istendiği bir kitap. Dünyada tercüme edilmesi en zor kitaplardan biri. Bir başka kitap biliyorsun, James Joyce'ın Ulysses diye bir kitabı vardır, bir romanı
0: Evet.
1: vardır. Dünyanın tercüme edilmesi en zor kitaplardan biri kabul edilir. Narigati'nin ismi Madyan ya da Madyan Vohbergutyan olan kitabı da işte tercümesi en zor kitaplardan biri. Burada bir duası var bu Aziz'in. Ha, önce uçurum deyince ne anlıyor Krikor Naregatsi? Ruhun çürüdüğü, kötülüklerin beslendiği bir yer. Ve üç satırda şöyle yazmış. Der Kututyant, İsa peygambere haykırıyor. Ahbür Vohbergutyant, Vohormutyant, Barkev Parutyant, Vorti Parsralo, Der Hisus Christus, Vohormia, Hınaya, Marta Sirya, Şoşapya, Pıcışkabez, Amen ateş var. Ahta borutyunuz. Lise i horotsun antuntots mahun kerezmani. Yani şöyle tercüme etmeye çalıştım. Merhametli peder, iyiliklerin pınarı, aydınlıkların kaynağı, acı bize ihsan eyle. Şefkatini göster, yaralarımızı okşa, günahlarımızı bağışla. Ölüm uçurumundan yükselen haykırışlarımıza kulak ver. Bir başka satır var, bir dileği var. Bizi vahşi hayvanların pençelerinden ve dişlerinden koru diyor. Çünkü uçurumun diplerinde böyle hayvanları tasvir ediyor. Ondan sonra tu yester, tu kıtas, tu parerar, ihrots antıntots illuis, Pergrutyan Atzel. Sensin peder, sen merhametli, sen cömert, sen adil, sen yaşatan. Yokluğun uçurumlarından bize aydınlıklar ihsan eyle. Orta Çağ boyunca uçurum maalesef böyle karanlık bir kelime. Aslında şiirsel olarak çok güzel ve çok aydınlık. Fakat taşıdığı anlam olarak
0: Ben
1: çok
0: de
1: karanlık bir kelime.
0: şimdi onu diyecektim. Cumartesi sabahı da zaten hava bulutlu İstanbul'da. Biraz bu
1: Eyvah,
0: uçurumun
1: eyvah.
0: umutlu taraflarına çıkalım istersen. Alo.
1: Ama
0: Ha, duyuyor musun
1: hayır,
0: bizi? Evet.
1: yani geliyor sesin, şimdi geliyor sesin. Fakat kimin aklından geçer? Antun kelimesini mesela enteresan macera romanlarının içine koymak ya da aşk şiirlerinin içine koymak. Şimdi sıra bir bunlara getirelim, çok
0: Evet.
1: kasvetli olmasın. Fakat bir lehçelere bir gezinti yapalım.
0: Tabii.
1: Çünkü madem Ermeni toprağındayız, Agulis'e gidelim. Agulis'te Antunt'a Hantunt deniyor. Eleşkir'de Handut, Muş'ta Hantud. Adana'ya gittiğinde İskambil oynayanlar oyun bittiğinde Antunt'a gitti diyorlar. Türkçe konuşmada. Antunt'a gitmek İskambil'de ütülmek ya da yenilmek demek. Yenilen biri
0: Yani
1: için kullanılan bir
0: evet.
1: kelime Antunt'a uçurma düştü demek gibi bir şey.
0: Evet, yani demek ki Antunt Adana'da ve pek çok yerde aslında yakın zamana kadar kullanılan günlük hayatta bu yani iskambil oynarken bile kullanılan bir kelimeden bahsediyoruz.
1: Belki bugün dahi kullananlar vardır. O
0: Evet,
1: kelimeyi
0: vardır.
1: hatırlayanlar
0: Var
1: vardır.
0: tabii,
1: Türkçe,
0: var.
1: Türkçenin içine geçmiş dahi olabilir yöresel olarak. Hovhannes Tumanyan, Doğu Ermenci'nin en büyük şairlerinden biri. Hatta Haygagan Panastir Tutyan, işte şey,
0: Zirvesi
1: Amenayn
0: derler.
1: Hayot Panastir, evet, bütün Ermenistan'ın, Ermenilerin şairi. 1869-1923. Aşk şiirlerinde ya da hüzünlü ayrılık içinde ayrılık olan aşk şiirlerinde Antunt'u kullanmış. Meng ajam pajan bateng ade lutyan Antuntov. Bizi artık nefret uçurumları ayırıyor. Bu arada gülen gözlere fazla da aldanmama tavsiyesinde bulunuyor. Çünkü diyor ki sen inanma şu gülen gözlere. Çoğu zaman onlar bahar çiçeklerine benzer uçurumun kenarında açmış ya da açılmış. Yani çok yaklaştığın zaman düşme tehlikesi var. Bir başka şiirde kendi derin acılarını yaşadığı yer Kuzey Ermenistan, Lori. Lori hakikaten derin yarıkları ve dağlarıyla ünlü bir
0: Evet,
1: yer. Böyle
0: geçtim oradan.
1: hayret edilecek bir coğrafyası var. Hayret edilecek bir coğrafyası var.
0: Geçtim oradan, gerçekten görülmesi gereken bir yer o dağlar. O dağlara çıkıyorsunuz,
1: Kesinlikle,
0: aşağı
1: kesinlikle.
0: iniyorsunuz, bir daha çıkıyorsunuz, bir daha iniyorsunuz. Aralardan geçiyorsunuz.
1: Mesela o uçurumların tamam tam ucunda manastırlar var. Fakat bir de
0: Evet.
1: uçurumlar dibinde manastırlar var. Saklanmış, gizlenmiş artık ne sebeptense. Ve o uçurumlarla kendi ruhundaki acıları ya da çileleri karşılaştırıyor. Ve Lori dağlarına bir çağrıda bulunuyor. Gelin bakalım diyor Lori dağları. Ölçüşelim sizinle. Siz mi daha yükseksiniz yoksa ruhumun kederli uçurumları mı daha derin? Bu sözler Hovhannes Tumanyan'ın sözleri.
0: Bu ancak
1: Eğer orijinal
0: bir şairin aklına gelir, bir dağla boy ölçüşmek. Sen mi daha yükseksin yoksa benim ruhumun uçurumları mı daha derin diye, yani ben bir dağa bakarken aklıma gelmez bu. Ermencesini okuyacaktın
1: aynen.
0: galiba, değil mi? Oku istersen.
1: Ha, okuyacağım fakat bunların ana fikirleri hepsi tekrar Krikor Narigatsi'den geliyor. Krikor Narigatsi'nin siz Madyan'ını okuduğunuz zaman bizim bugüne kadar yazdığımız bütün şiirlerdeki benzetmeler ya da böyle şiirsel yapılar hepsi Madyan Voğperkutyun'da var. Orijinalde şöyle Ter antun nerov yegek çapvetek Tukelek desnem enkan med u hor inçkan im hoku tahitin ahavor. Bir başka
0: Evet,
1: şairimiz var.
0: aslında
1: Tekrar oralarda yaşamış. Evet.
0: günümüz Ermencesiyle de gayet rahat anlaşılabiliyor. Evet, devam et sen, sözü sana veriyorum.
1: Bahan Deryan. Bu arada bütün bu şairler de yani 23, 21, 22, 24 yaşlarında hepsi de verem hastası, veremden ölmüş ya da son dakikada kurtulmuş şairler. Bu da
0: Evet.
1: bunların kaderi. Bahan Deryan biraz daha şiirsel. İzin ver diyor, gözlerinin uçurumlarına ineyim. Tuldur Suzvemko Açgeri Antun Tımut, ya da gözlerinin karanlık uçurumlarına ineyim. Böyle kara gözlü bir güzel için söylenecek bir laf. Acaba bir doğum günü kartına ya da bir tebrik kartına böyle bir şey yazsan karşı taraf nasıl anlar? İnşallah yanlış anlamaz.
0: Son 5-6
1: Eyvah.
0: dakikamız. Evet,
1: Sırada da Bedros Kuryan var. Biz ona
0: Bedros
1: geçemeyiz.
0: Turyan,
1: Matteo Sarifyan var.
0: evet.
1: Oldu. Biz o zaman
0: Üsküdar'da
1: şöyle yapalım.
0: Bedros Turyan'a geçelim hemen.
1: Ya da onları biz şey yapmayalım, acele etmeyebiliriz.
0: Ha.
1: Bahan Deryan'dan bir iki satırımız da var. Onları da
0: Tamam,
1: okuyalım.
0: peki.
1: Çünkü ondan sonra Antun kelimesi, isminde Antun kelimesi geçen harika bestsellerler var. Çünkü bazı dinleyicilerimiz uçurumun dibini yukarıda olmaktan daha güvenli ya da daha aydınlık bulabilirler. Eğer orada biraz kalıp kitap okumak istiyorlarsa tavsiye edeceğimiz bazı kitaplar var. Bir de şarkılarda mesela Keda Şen şarkısı ya da Mıher şarkısında Antuntun çok güzel kullanımları var. O zaman biz dönelim Bahan Deryan'a.
0: Tamam.
1: Bahan Deryan da Ermenistan'ın Lori'den biraz daha kuzeyde, Cavak denilen yani sınırın hemen üstündeki kantonda yaşamış, vefat etmiş bir şairimiz. Bir tane kitabı var. Ondan sonra bir ikincisini basmaya vakti olmadı. O da veremden vefat etti. Mıtın Şahi Anurçner. Yani gün batımının hayalleri isminde. Şöyle diyor. Sevdiği kızla kendisinin bir karşılaştırmasını yapıyor. Bu kız mavi gözlü, sapsarı saçlı, buğday saçlı bir kuzey güzeli. Kendisi ise kapkara bir oğlan ve bu ışıkla karanlık arasında bir kelime oyunu yapıyor. Sen aydınlık dünyanın kızısın. Senin gözlerinde güneşler parlıyor. Ben kederin derinliklerinde uçurumlara düşmüş bir oğlan. Tun antunt aşharumes abrum. Kosurdum arevneren varvum. Yes ınga antuntnere habar. Kakat nerit yes saat iça. Bu da Vahan Derya'nın biraz melankolik, biraz dertli. Zaten o kitabı okuduğun zaman çok
0: Evet.
1: kasvetli. Yetvart. Böyle terk edilmiş, yarım kalmış, uzakta kalmış aşkların şairidir Vahan Deryan. Ve bu arada geçen haftalarda galiba siz bir haber yayınladınız. Vahan Derya'nın doğup büyüdüğü yerdeki, köyündeki yani baba köyündeki evi Gürcistan sınırlarında bugün
0: Evet.
1: Gürcistan Kültür Bakanlığı tarafından restore edildi. Turizme çok güzel bir şekilde kazandırıldı. Kendi şahsi eşyaları oraya toplandı. Bir müze ve kültür merkezi de yanına kuruldu. O yüzden Vahan Derya'nın yaşadığı yeri, köyü, aynı zamanda köyün kilisesinin papazı Vahan Derya'nın babası. Oraları görmek, Çabak'tı
0: Evet.
1: ya da Parvana Gölü'nü görmek arzu edenler olursa eskisinden çok daha güzel bir konumda şu anda oralar. O
0: O
1: zaman
0: zaman
1: haftaya benim tavsiyem
0: var daha 3-4 dakikamız. Bedros Suryan'la mı
1: o
0: bitirelim?
1: zaman tamam. O zaman şöyle Matteo Sarifyan'a gidelim. Çünkü Matteo
0: Peki.
1: Sarifyan diyor ki Antunt'a çok yaklaşınca ne yapmak lazım? 23 yaşındasın kişi.
0: Suryan'ı rahat rahat konuşmak istiyorsun. Anladım, tamam.
1: Evet.
0: O zaman haftaya
1: Matteo
0: konuşacağız. Evet.
1: Sarifyan İstanbullu bir şair. Boğaz'ın kenarında yaşamış. Fakat tekrar veremden tabii vefat etmiş. Aynı zamanda son günlerini Büyükada'da. Doktorların tavsiyesi üzerine Büyükada'da geçirmiş bir şair. Bir gün sevgilisiyle uzaklara gidiyorlar. Şat şat herun katsing. Ulusetsing sarsurun yerken antuntin upahang. Çok çok uzaklara gittik. Gürültüsünü duyduk uçurumun. Ürktük ve hemen kaçtık. Yani Antunt'la sevgi sakın yan yana koymayın. Antunt'un kenarına, uçurumun kenarına geldiğiniz zaman onun ürküntüsüyle bir an önce kaçın. Mesela bugün haftaya.
0: Matteo Sarifyan'dan da biraz bahsedelim istiyorsan. Biz bazı konuları, isimleri biliniyordur diye geçiyoruz bazen. Ama ilk kez radyodayız nihayetinde. İlk kez duyanlar olabilir. Bir kez duymuş ama tam hayat hakkında fikir olmamış
1: Evet.
0: olanlar olabilir.
1: Matteo Sarifian romantik dönemin şairlerinden 1900'lerin ilk iki 10 yılında aktif. Genç yaşta vereme yakalanıyor. Bir Beyrut'a, Lübnan'a bir seyahati var. Oradaki ormanlarda temiz hava alması için fazla faydalanamıyor. Büyükada'ya geliyor ve orada da vefat ediyor. Biraz ağır aşk şairi.
0: Evet.
1: Fakat tabii ruh hali mutlu şiirler yazmasına müsait olmuyor ve böyle aşka hasret kalmış şiirlerin şairi Matteo Sarifyan. Haftaya
0: Peki.
1: biraz daha bilgi veririm. Bir
0: Peki
1: iki
0: Nuray.
1: aktarma daha yaparım. Fakat
0: Tamam.
1: evet dediğin gibi Antun'tan çok ürkmüş biri. Çünkü Antun kelimesi ya da uçurum kelimesi Ermeni zihninde ya da edebiyatında ölümü temsil eden, karanlığı temsil eden orta çağdan beri o anlamda kullanıldığı için de o zamanın 1900'lerin başında yaşamış romantik şairlerin şiirlerinde yer bulmuş bir kelime.
0: Peki, biraz daha devam edeceğiz ama bu kadar karamsar olmayacak gelecek hafta, merak etmeyin. Programımız cumartesi sabahı. Gene
1: Mesela
0: karamsar.
1: haftaya benim iki tane şarkı teklifim var.
0: Tamam,
1: Onları ben
0: onları
1: sana
0: da
1: gönderirim.
0: çalarız.
1: Bir tanesi
0: Onları da çalarız.
1: Kedaşen, bir tanesi Ermenistan'ı Eurovision'da temsil etmiş Siruşo'nun Mıher isimli bir şarkısı. Bunları dinleyebiliriz. Ve
0: Onları da çalarız.
1: isminde evet ve adı isminde Antun kelimesi geçen çok ilginç romanlar, hikayeler, tiyatrolar ve bir de bilim kurgu macera romanı var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve Bedros Turyan. Bedros Turyan'ı biraz daha detaylı anlatalım. Çünkü Ermeni edebiyatının İstanbul Ermeni edebiyatının en büyük şairlerinden biri. Fakat 22 yaşında vefat etmiş bir şair. Kim olduğundan, edebi
0: Evet.
1: karakterinden biraz bahsedebiliriz. Ve bakalım Antun'a nasıl bakmış Bedros Turyan.
0: Peki Nuray, çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Kapanış şarkısı da çalamıyoruz bu hafta. Haftaya bu kadar karamsar olmayan ama yine de konunun etrafında gezinen bir yayınımız olacak. Daha sonra çok daha
1: Evet
0: neşeli
1: ve
0: programlara geçeceğiz.
1: ondan sonra da bir dinleyicilerimize borcumuz var. Bazı şikayetlerde bulunacaktık. Hatırlıyor musun? Çok
0: Evet.
1: eleştiri
0: O da
1: şikayet
0: yarım kalmıştı.
1: içinde
0: Şikayet
1: şikayet
0: kelimesi.
1: geçen şiirlerden bahsetmiştik. Fakat ondan sonra neşeli şikayetlerden de bahsedeceğimiz sözünü vermiştik.
0: Evet.
1: Mesela aşka şikayet, sevgiliye şikayet nükteli bir şekilde onu da 2 hafta sonra konuşmak üzere.
0: Tamam. Çok teşekkürler Nurlar'da duruyan. Ağzına sağlık.
1: Ben
0: Yine çok
1: teşekkür
0: şey
1: ediyorum.
0: öğrendik.
1: Hepinize iyi çalışmalar, iyi hafta
0: Sana iyi bir
1: sonları.
0: hafta sonu diliyoruz. Evet, Radyo Agos'un sonuna geldik. Hakikaten şarkı çalacak vaktimiz kalmadı. Bir başsağlığı dileyelim. Doktor Artim Mezadur'u hafta içinde kaybettik. Surpagop Hastanesi'nin başhekimlerinden Gümüşhacı Köylü ve Gümüşhacı Köyü tarihi üzerine de çalışmalar yapmış bir isimdi Artim Mezadur. Dündü cenaze töreni. Buradan bir başsağlığı dileyelim ailesine. Bu haftaki Agos dediğim gibi Ermenistan seçimlerinin analizlerinde ağırlıklı olarak ayrılmış vaziyette. Lucien Kopar oradaydı. Lucien Kopar da 5 gün boyunca Ermenistan'daydı. İzlenimleri notlarını arka sayfada aktardı. O yazıyı da mutlaka okumanızı öneririm. Bütün analizlerimizi tabii ki okumanızı öneririm. Cengiz Aktar yazdı, Oğanes Kılıçdaroğlu yazdı, Ali Demircioğlu yazdı, Viken Çeteryan yazdı. Dolayısıyla bu haftaki Ağustos'ta dolu dolu Sarem Kürge Çeşetken Sayatlama Çocuk Korosu'nun geçen haftaki konserini kaleme aldı diyelim. Ve bizden bu haftalık bu kadar. Yayın süremizi taşmayalım. Recide Dila Yılmaz vardı. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.

0: Radyo Agos. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Şimdi ve burada.
0: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
7: Merhabalar herkese. Bugün Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda konuğumuz Yeşil Artvin Derneği'nden Nur Neşe Karahan. Bugün Artvin'den Türkiye'ye uzanan ekoloji mücadelesini konuşacağız. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz böyle bir yayın açtığınız için. Sesimizi duyurduğunuz için.
7: Ne demek? Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün Türkiye Çevre Hareketleri'nin önemli mücadelelerinden biri olan Cerahattepe'yi konuşacağız. Cerahattepe'de yaklaşık 30 yıldır süren madencilik tartışmaları ve buna karşı gelişen toplumsal mücadele Türkiye Çevre tarihinin en önemli örneklerinden biri haline geldi aslında yıllar içinde. Biraz en baştan başlamak istiyorum. Bu süreç nasıl başladı? Artvin'de insanlar ilk tehlikenin nasıl farkına vardılar ve bir araya geldiler? Belki en baştan başlayabiliriz.
8: Aslında ilk 90'lı yıllardan sonra ormanlardaki bir takım işte tıraşlama kesimler, meyve ağaçlarının kesimleri vesaire onlarla başlamıştık. İlk 92 yılında da bir toplu bir deklarasyon yayınlanmıştı. İlk toplu karşı çıkış oydu, tıraşlama kesimler. Artvin'in coğrafyası çok engebeli bir yapıya sahip olduğu için o bizde yasak ormanlar vardır. Yasak tepe, yasak dere gibi bir yani yasal olarak yazılım altında değil ama o yörenin insanları tarafından kural yani yasa gibi bir kurallar vardır yani uygulanan. O yasak yerlerde tıraşlama kesimlerinin yapılması yani yukarıda kesim yaparsanız aşağıda biz yaşayamayız. O yüzden öyle bir korunan alanlarımız vardır. Onlarla başlamıştık. Daha sonra Murgul Damar'da yıllardır zaten bakır işletmeleri yapılır. Oradan da madenciliğin ne demek olduğunu biliyoruz. 94 yılında Cerahattepe'de sondajlar başlamış. Tabii bir zaman sonra oradaki sondajların neticesinde çayırlıklar var. Yani hala hayvancılık yapılan yerlerimiz var, mezralarımız var. Oradaki bazı inekler ölünce onlardan yukarıda bir şeyler oluyor diye araştırmaya başladık. Benim arkadaşımın hemen şehrin üst tarafında zaten Cerahattepe bölgesi, şehrin üst tarafında. Artvin'in esasında bir çok kısaca yapısını ben şey yapayım. %60-70 eğimli bir yapıya sahibiz. Dağlık bir dağın eteklerine kurulmuş bir şehir. Aşağıda Çoruh Vadisi, Çoruh geçiyor. Yukarısı dağlık. Biz o arada yerleşkemiz var ve dolayısıyla yukarıdaki olacak her şey bize yansıyacak bir yapıya sahibiz. Yukarıda da işte madencilik yapılacak, altın madenciliği, açık işletme, siyanürliç yöntemiyle diye bir şeyle geldiler. Biz bunu duyunca nedir, ne oluyor, nasıl bir şeydir? Tabii o arada Bergama da henüz daha yeni duyulmaya başlamıştı. Orada da aynı paralelde zaten hem Bergama hem Cerahattepe aynı yıllarda gündeme gelen şeylerdi. Ama tabii ne olduğunu anlamaya çalıştık ilk önce. Araştırmaya başladık. O arada şehrin valisi de yani Artvin valisi de dönemin valisi de araştırmaya başlamış. O da uyardı. Burada bu madencilik yapılırsa şehir tehlikeye girer. bir araya gelin, beraber mücadele edin diye o da uyarıda bulundu. Bizler de işte toparlandık, toplandık. İşte öğretmen arkadaşlar, esnaflar vesaire. Ne yapalım, nasıl yapalım? Bu işte baktık ki bu normal bir şey değil yani, bize çok büyük bir sıkıntıya sokacak. Çünkü sularımız, havamız, toprağımız, hani yukarıdan öyle bir şey olduğu zaman aşağıya doğru bizim yaşam alanımızı büyük bir tehdit altına girecekti. Ondan sonra da işte toplantı yaptık. İlk toplantıya Oğuz hocamız da gelmişti, Oğuz Kurdoğlu. Ona da işte danışmıştık, bu nedir, bilim insanları hani nasıl bir şeydir, bize bir yardımcı olur musun diye. İlk toplantıda nasıl bir şey yapalım, bağımsız bir çatı oluşturalım, herkesi dahil edelim. Bu çünkü bir yaşamsal bir yaşam alanlarımızı etkileyecek bir yaşam mücadelesi olacağı için ilk bakış açımız oydu yani. Artvin'in yaşam alanımızı tehdit edecek, dolayısıyla da buna topluca karşı çıkalım. Yani şu veya bu siyasi örgütün veya şeyin tek elinde olmasın, herkesin bir araya geldiği bağımsız bir çatı oluşturduk. Adını da Yeşil Artvin Derneği koyduk. Bağımsız bir çatı oluşturduk. Dönemin valisi de esnafı falan toplamıştı. O da uyarmıştı. O da aynı şeyleri söylemişti zaten. Bağımsız bir çatı oluşturun ve birlikte mücadele edin diye. O şekilde başladık. İşte ilk şirket bir valilik, bir de Artvinler Hizmet Vakfı var bizim İstanbul'da kurulan dışarıdaki şeylerimiz. Onlar bir hoca getirmişlerdi. Şirkette işte bir panel gibi yani toplantı yaptı. Bilgilendirme toplantısı. Her şeyi çok güzel yapacak. İşte hiçbir zarar vermeyecek. Hatice Milli Parkı'na doğru işte bir atık havuzu yapacak falan filan. Her şeyi çok güzel anlattı. Anlatmaya başladı. Daha sonra o ilk toplantıda Oğuz Hoca'nın o alanı da bildiği için şeyi anlatmana başlayınca bir anda tepki daha bir yükseldi. Onu susturmaya çalıştılar ama hayır, susturamazsınız dendi. Neyse, ondan sonra biz bilim insanlarını davet ettik. Dedik ki hakikaten bu ülke yararına bir şey mi, ülkemizi mi kalkındıracak? Hani bunun çıkan şeyler, ona hani Artvin'i feda etmeye değer mi? Veyahut da tehlikesi nedir? Hani karşı çıkacağız, tamam, bu iyi bir şey değil, anladık ama nedir? Hani gerekçelerimiz ne olmalı, ne yapmalıyız diye bilim insanlarını davet ettik. Onlar da, gelen bilim insanları da işte toprak bilimci, madenci, işte ormancı vesaire, değişik alanlardan bilim insanları davet edildi. Onlar da gelip birkaç günlük hem şirketin ilk Kanadalı bir firmaydı, Cominco firmasıydı. Hem onların projelerini incelediler, alanı incelediler ve dediler ki haklısınız, buraya bir kazma bile vurdurmayın. Bu sizin için çok tehlikeli bir şey, buradaki yaşam alanlarının sonu demektir. Bir de MTA ilk burada maden aramayı yaparken MTA'nın raporlarında da burada madencilik yapılırsa burası heyelanlı bir yapıya sahip ve heyelanlar tetiklenir. Yani olabilir, ihtimal dahilinde değil, direkt tetiklenir diye MTA'nın raporlarını da bulduk vesaire derken baktık ki bu iş hakikaten bizim başımıza büyük bir bela ve büyük bir işte Yeşil Artvin Derneği adı altında bir örgütlemeyle çalışma başladı. İşte bilim insanları geldi. Tabii o dönemde ilk çağırdığımız hocalar birkaç gün sonra o inceledikten sonra bir panel yaptık kapalı spor salonunda. O zaman TRT gelip çekim yapıp yayınlamıştı. Tabii şu anda TRT asla öyle bir şey yapmıyor, haber bile yapmıyor. Yani nereden nereye geldiğimiz açısından söylüyorum. Dönemin valisi de Yeşil Artvin Derneği'ne yine Özeldar'ın binasının en üst katında büyük bir alan tahsis etti. Burada çalışmalarınızı sürdürün diye. O şekilde başladı. Artvin halkının yani bir bütün çalışmasıydı bu. Bütün siyasi partiler gezildi. Bütün işte STK'lar davet edildi. Belediyesinden, barosundan, bütün şeylerinden hepsi bir araya getirildi. Yaklaşık işte 75 yani 75'in üzerinde bileşenimiz var. Yönetim 11 kişi ama büyük kurul dediğimiz o büyük kurul zaman zaman onlar hep işte telefonla arıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. O büyük kurulun hep ortak toplantısıyla yani ortak kararıyla da Artvin halkının ortak temsilcilerinin ortak kararıyla da hareket ediyoruz. Tabii bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. İşte ilk Cominco yani maden Kanadalı firmanın ilk firmanın döneminde bilgilendirip yani ilk önce neler olacağını anladıktan sonra bilimsel verilerimiz de oluştuktan sonra Mahalle mahalle kapı kapı gezerek işte 10 bin imza toplandı. Artvin zaten küçük bir şehir, yaklaşık 25-26 bin nüfuslu bir yer. Topluca işte muhtarlarla, STK'larla, siyasi parti başkanlarıyla beraber topluca Ankara'ya gidildi. O zaman Çevre Bakanı İmren Aykut'la görüşüldü ve o birinci şirket o şekilde durdurulup geri çekildi. Ama bir başka firmaya, bir başka Kanadalı firmaya devrederek çekildi. Inmet Mining diye yine bir başka Kanadalı firmaya devretti. Biz işte o firma yetkililerini derneğe davet ettik. Dedik ki bakın işte bu arada tabii bilimsel verilerimiz de oluştu elimizde. Dedik ki bakın yani biz de uğraştırmayın, biz burada buna izin vermeyiz. Dolayısıyla çekilin dedik ama tabii ki öyle bir şey mümkün, söz konusu olmadı. Şirket çalışmalarına başladı. Bergama'da da bu arada hukuksal süreç başlamıştı. Biz tabii onlarla da Bergama'yla da haberleşerek biz de ikinci şirket döneminde hukuksal sürecimize başlattık. Davaları kazandık. Ruhsatlar iptal oldu. Yani Cerattepe bölgesi 250 hektarlık bir ruhsat alanıydı. Genya bölgesi de 456 hektarlık bir ruhsattı. İki ayrı ruhsattı olarak alınmıştı. Tabii ilk adımları Cerattepe bölgesiydi. İki ruhsat da iptal oldu. Hani biz dedik ki tamam, tabii ikinci şirket döneminde de yine mitingler, eylemler, bilgilendirmeler, yine imzalar toplandı, yine bakanlığa topluca gidildi vesaire, bir sürü şey yapıldı ama en son işte ruhsatlar iptal oldu, davalar açıldı. Ruhsatların iptalinden sonra dedik ki tamam, bu maden sıkıntısı şehrin üst tarafından kalktı. Bu arada tabii biz Artvin ilk önce yaşam alanlarımız, yani oradaki direkt bizi ilgilendiren yaşam alanlarımızı korumak için mücadeleye başlamıştık. Ama baktık ki Artvin'in coğrafi yapısından da kaynaklanan çok özel de bir bölgede yaşıyoruz. İşte bitki çeşidimiz yaklaşık 2730 bitki çeşidimiz var. Çok sayıda da işte yabani hayat da çok zengin. İşte Doğu Karadeniz'in doğal yaşlı ormanları denen özel bir ekosisteme sahibiz. Hani bunların neler olduğunu öğrenmeye başladık. Yani çok kıymetliydi bizim için yaşadığımız bölge ama bazı detayları da öğrendikçe hem kendi yaşam alanlarımızı hem de geçmişten emanet aldığımız ve gelecek kuşaklara bırakmamız gereken bu özel bölgeyi de mutlaka korumamız gerektiğini, yani sadece Artvin merkezin yaşam alanı olarak değil de diğer şeyleri de korumamız gerektiği yönünde de bir şeyler gelişti. Tabii bu arada işte Bergama süreci vardı. Onlara da destek olmaya çalıştık. Onlar da bizi destek olmaya çalıştılar. Dediğim gibi 2008'in sonunda ruhsatlar iptal oldu. 2009'da da bir üst mahkeme onayladı. Tamam dedik, biz bu maden belasından kurtulduk. 2012'de bir baktık ki yeniden maden ihaleleri var ve Cerattepe'de yine bu işin en başında yeniden Cerattepe ve Genya ihalesi yeniden gerçekleşiyor. Yine büyük kurulu topladık. İktidarı, muhalefeti hepsini bir araya getiriyoruz. Yine geldiler. Dedik ki bu ne oluyor, ne demek oluyor, ne yapalım? Yine toplandık hep beraber Ankara'ya. Bütün siyasi partilerle dosyalarımızı hazırladık. Kazanımlarımızı, işte mahkeme kararlarımızı vesaire hazırlayarak Ankara'ya görüşmeye gittik. Diğer siyasi partilerden randevu alabildik ama diğer partisinden randevu alamadık. İşte Enerji Bakanı'ndan randevu almıştık. Gittik, anlattık, bir bakalım dedi. Yerin altı mı zengin, üstü mü zengin? İnceleyeceğini düşündük, geri döndük ama bir hafta sonra yeniden ihale edildi. Üçüncü dönem Cengiz dönemi başlamış oldu ama tabii ilk Cengiz'in ihaleyi alacağını bizim vekilimiz, CHP milletvekilimiz orada dile getirdi. Minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Bir baktık ki bir başka Özaltın AŞ diye bir firma yakaldı ihale. Yine Artvinli birisi ne yazık ki. Bir ay sonra da Rödevans Sözleşmesi denen bir sözleşmeyle yine Cengiz'e devretti. O şekilde işte üçüncü dönem başlamış oldu. Tekrar işte kamuoyunu bilgilendirdik. Tekrar eylemlere başladık. Tekrar işte mitingler, eylemler, bilgilendirmeler vesaire. Yine tabii hukuksal sürecimiz de başladı. Yine davaları kazandık ama biliyorsunuz 2009'a 7 sayılı genelge denen bir genelge var. Davaları kazanıyorsunuz, chatleri iptal ettiriyorsunuz. Ruhsat iptalini bu sefer hani ruhsat iptali içinde dava açtık ama maalesef o şey olmadı. İşte chat iptalleri gerçekleşti ama chat iptali gerçekleşirken de hem gelen keşif heyeti, yani bilirkişi heyeti, burada madencilik yapılırsa şehir yaşam alanı olmaktan çıkar. Şehri bitişi Hatile Milli Park'ta korunan alanlarda tehlikeye girer gibi çok detaylı raporlar verdiler. Mahkeme de bu detaylarla iptal kararı verdi. Yani burada madencilik yapılmamalı kararı verdi. Yani şurası eksik, şurası yanlış, şunu düzeltin diye değildi. Ama ne yazık ki bu 2009-2007 sayılı genelgeye dayanarak tekrar geri sardılar. Tekrar işte davalar devam etti. Tabii bu arada bir sürü yine işte eylemler vesaireler şey yapıyoruz. Hatta bu üçüncü şirket döneminde 2013 yılında Artvin diyorum ya, büyük bir il değil. Buna rağmen 13-14 bin insan büyük bir miting yaptık. Sokağa indi. Yani şeye indi, protesto etti. Burada madencilik olmaz dedi. Şehir bir bütün olarak. İlçelerimiz ve dışarıdaki destekçilerimiz de geldiler. Ama ne yazık ki her şeye rağmen yine şirket devam etmeye çalıştı. Baktık ki birinci şirket bir 100 metre galeri açmıştı. Üst tarafta her şeyi söylemeyi unuttum. Yüzeysel olarak altın daha yüzeyde açık kazı, yani açık kazıyla yapmaları gerekiyor. Bir de daha aşağıda olan bakır ve diğer işte maden almak için de galeri sistemiyle girmeleri gerekiyor. Bütün şirketlerin projeleri aynıydı. Açık kazı daha tepki çektiği için siyanür liçi yöntemi, ya işte biz sadece galeriyle madencilik yapacağız diye şey yaptılar. Bu ilk şirket de aynı şeyi yaptı. İkinci şirket de aynı şeyi yaptı. Ama biz dedik ki açık veya kapalı ne yaparsan, hangi yöntem olursa olsun bizim için büyük bir tehlike. Şehrin üst tarafında galeriyle de girseniz bizim eylemlerimizi tetikleyeceksiniz, sularımızı etkileyeceksiniz, havamızı etkileyeceksiniz. Dolayısıyla hiçbirini kabul etmiyoruz dedik. Birinci şirket 100 metre galeri açmıştı. İkinci şirket de o galeriye 300 metreye kadar çıkarttı. İkinci şirket döneminde işte da ruhsatlar iptal olunca o galerinin ağzını, sadece ağzını örüp çekip gittiler. Biz bakanlığa şikayet ettik, galeriyi tahkim yapmaları lazım, doldurmaları lazım dedik ama tamam haklısınız diye cevap geldi ama maalesef hiçbir uygulama yapılmadı. Ertesi sene de zaten galerinin önünde heyelanlar başlamış oldu. Bu Cengiz dönemi de başlayınca bunlar da yine aynı şekilde ilk önce açık kazı yapacağız dediler. İşte 4 tane atık depolama alanları vardı hatta ama işte çokça hani protesto edilince ya işte sadece biz galeriyle çıkaracağız da yöneldiler. Biz ona da olamayacağını söyledik, işte karşı çıktık. Ama baktık ki işte davayı kazanıyoruz, geri dönüyor vesaire vesaire. Orman bölge müdürlerini onaylamayanları müdürleri yolladılar, yenisini getirdiler. Onlarla da gittik, konuştuk. Bir de tabii bizim yöntemlerimizden birisi de her gelen işte mülki amire, valiye, emniyet müdürüne, orman bölge müdürüne veya jandarma komutanına vesaire daha ilgili kurumlara mutlaka gidip neden istemediğimizi, bu şehrin neden karşı çıktığını anlatıyorduk. Bilimsel verilerimizi, yani belgelerimizi de sunuyorduk. Biraz ön yargıyla gelenler de oluyordu ama daha sonra bizim derdimizi anlayıp gerçekten de yardımcı olanlar da oluyordu. En son süreç şeylere kadar, bu son dönemdeki valilere kadar veya işte yani bürokratlara kadar diyelim. Yani bu ikinci şirket, pardon üçüncü şirketin işte döneminde artık baktık ki müdürleri değiştiriyorlar. Yani onaylamayan orman bölge müdürlerini değiştirdiler vesaire. Çıkıp bir de tabii 2008'de, yani ikinci şirketin tam davayı kazanmadan hemen önce o alanda bir kesim yaptılar. Jandarmayı dikerek, yani bizi içeriye sokmayarak bir kesim yaptılar. Bir tahribat yaptılar. Akabinde de ruhsatlar iptal oldu. Ama o yaptıkları yanlarına kaldı. Baktık ki bunlar da çıkıp orada tahribat yapmasınlar diye biz yukarıda nöbet tutmaya karar verdik. 245 gün 24 saat nöbetlere başladık. Yani nöbet defterimiz vardı. Sabah 9, akşam 9 devrederek birbirimize, alanı gezerek ciddi bir şekilde nöbet tutuldu. Bunu nasıl yapıyorduk? Haftalık nöbet çizelgemiz oluyordu. İşte esnaflar, mahalleli, köylüler, civar ilçelerimizden gelen arkadaşlar, dışarıdan gelen misafir nöbetçilerimiz oluyordu. Ciddi bir şekilde nöbet tutmaya başladık. Şirket defalarca çıkıp alanda işte işaretleme vesaire yapmak istedi. Civardan dolanıp çıkmak istedi. Her seferinde geri çevirdik. Civar illerden güvenlik gücü getirerek şirketi yukarıya çıkartmak istediler. Artvin halkı olarak onlarda bir iletişim ağı oluşturmuştuk. Derneğe bir şey geliyor, haber geliyor. Biz işte 5 kurumu arıyoruz. Onlar herkes kendi kimi arayacağını biliyor. Anında örgütlenip ya halk yukarıya çıkıp işte yolu kesiyordu veyahut da işte Artvin halkına yani duruma göre kamuoyunu da bilgilendirip topluca eylem yapıyorduk. Mesaj sistemiyle anında işte belediye hoparlörüyle veyahut da duyurular dağıtarak anında bütün şehir karşı çıkışa eyleme başlıyordu. Defalarca çevirdik. Erzurum'dan güvenlik gücü getirdiler. İşte arka yollardan dolanıp yani Hatice Milli Parkı tarafından da o işte oralara alana çıkılabiliyordu. Oralardan dolanmaya kalkıştılar. Oraları kapattık vesaire. Hem Artvin merkez hem civar köylerimiz herkes nöbetteydi. Biz de jandarma Çoruh kenarında olduğu için biz gece yarısından sonra jandarmayı takip içinde nöbet tutmaya başladık. Şehir merkezinde jandarmayı görebildiğimiz noktada. İki gencimiz sabaha kadar nöbet tutuyordu. Jandarmada herhangi bir hareketlenme olursa biz de anında hareketlenip onlardan önce daha yukarıya işte o yol kesmemiz gereken yere çıkıp yolu kesiyorduk. Artvin halkı olarak duyurup yolları kesiyorduk. Onların oraya geçmesini, yukarıya alana çıkıp tahribat yapmasını engelliyorduk. Tabii bu arada da bir yandan da hukuksal itirazlarımız ve süreçlerimiz devam ediyordu. Ta ki bu 2016 Şubat ayına kadar bunu başardık. Ama 2016 Şubat ayında 7 tane ilin güvenlik gücünü Artvin'e getirdiler. Tabii Artvin'deki merkezdeki polis, jandarma, ilçelerimizdeki de dahil Artvin'e bir bütün bir saldırı halinde geldiler. Tabii birinci gün yine geçemediler ama ikinci gün hakikaten daha büyük bir saldırıyla şirketi yukarıya çıkarttılar. Yasa dışı bir şekilde çıkarttılar. Esasında daha hukuksal sürecimiz de hala devam ediyordu. Herhangi bir yasal izinleri yoktu ama ne yazık ki İçişleri Bakanlığı yakıp yıkıp geçin diye bir talimat vermiş. Onlar da maalesef yakıp yıkıp ikinci gün geçtiler hakikaten. Bizleri gözaltına aldılar falan derken büyük bir şeyle geçtiler. Ondan sonraki süreçte 2016'da biliyorsunuz işte 2017'de ülkedeki zaten sistem değişti. 2017'ye kadar şirket yukarıya çıktı ama herhangi bir şey yapamadı. Bir malzeme de taşıyamadı. Yine onu da engelleyebildik. Şehirde sürekli eylemler devam etti, protestolar devam etti. Rize İdare Mahkemesi'ne işte 700 küsür kişilik yine davamızı açmıştık. İşte onlara giderken, Rize İdare Mahkemesi'ne giderken yollarımız kesildi. Ya idare mahkemeye gidiyoruz sonuçta eylem. Rize İdare Mahkemesi'ne işte 700 küsür kişilik yine davamızı açmıştık. İşte onlara giderken Rize İdare Mahkemesi'ne giderken yollarımız kesildi. Ya idare mahkemeye gidiyoruz sonuçta eyleme gitmiyoruz ama bir sürü işte

0: başladı ama açık kazıyı yine yapamadı. Galeriyle başladılar. Başlar başlamaz da 22 hektar da şu andaki yani bütün izinleri 22 hektarlık alanda. Bunu 250 hektara çıkartmak istediler izinlerini. Buna dava açtık. Kazandık. Şehrin sularına el koydular. Zaten madencilik başlayınca hemen ilk yapacakları iş şey zaten o sulara el koymak. Onlara dava açtık. Kazandık. Daha sonra Kafkasör Turizmi Geliştirme alanıdır hemen o, yani Cerattepe'nin o bölgede turizm alanımız da orada. Boğa güreşlerinin yapıldığı, yüzyıllardır devam eden halkın nefes aldığı yer. Oranın turizm alanının yarısını daralttım diye Tayyip Erdoğan'ın tek imzasıyla resmi gazetede yayınladılar. Ona dava açtık. Kazandık. Geri doğru çekilmek zorunda kaldılar. Güney yani Kuzey Galeri ve Güney Galeri diye iki galerileri var şu anda şehrin üstünde. Kuzey Galeri çıkartma galerisi zaten ilk açtıkları ve şu anda devam ettikleri ve Güney Galeri'yi açmaya başladılar. Güney Galeri'yi açınca oradan aşağıya işte harfiyatı öylece Milli Park tarafına doğru dökmeye başladılar. Onları gidip kamuoyuyla paylaştık, resimledik, fotoğrafladık, şikayet ettik. Oradan aşağıya kirli ağır metalli çamurlarını, sularını bırakmaya başladılar. Onları yine işte kamuoyuyla paylaştık. Çevre İl Müdürlüğü'ne şikayet ettik vesaire. Onları işte engelledik bir miktar. Oradan şimdi oraya aşağı doğru dökmüyorlardı. Kamyonlarla tekrar Murgul damlara taşıyorlar.
1: Cerattepe mücadelesini konuştuğumuz Mücadele Atlası'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda Yeşil Artvin Derneği'nden Nurneşe Karahan ile Cerattepe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: I think that we today are very, we care very much. We say all the time we have to have hope. If there's no hope, then we can't do anything. But I think that even if there is no hope, we have to do something. That is, not having hope is not an excuse for not doing anything. Of course we need hope, but the one thing we need more than hope is action. Because once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, we should look for action. And then, only then, hope will come.
4: Hep umut olsun diyoruz. Umut yoksa bir şey yapamayız diyoruz. Ama bence umut olmaması bir şey yapmamak için bir bahane olamaz. Elbette umuda ihtiyaç var ama umuttan çok ihtiyaç duyduğumuz şey eylem. Çünkü eyleme geçtiğimizde umut her yerdedir. Dolayısıyla umut peşinde koşmak yerine eyleme bakmalıyız. Ancak o zaman gelir umut. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşma yapan 15 yaşındaki okul kırıcısı Greta, politikacılara size yalvarmaya gelmedik diyor. Dagens Nyheter, Biyanet.
5: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Yeni şeyler rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
3: Herkese merhaba, ben İlda.
4: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Bir önceki bölümümüzü dinleyen ve bize yorumlarını, eleştirilerini ileten Apaçık Radyo dinleyicilerine çok teşekkür ederiz. Çok mutlu etti bu yorumlar bize.
3: İlk program bizim için oldukça heyecanlı geçti. Eminim bizi dinleyenler o ince telaşımızı hissetmiştir ki yakından tanıyan arkadaşlarımız bunu bize sık sık iletti. Nereden baksanız ikinci programa geldik. Yolu yarılamış gibi artık, hissediyoruz. Evet. Ancak bize o kadar mutlu eden eleştiriler de geldik ki bunlar için ayrıca bir başlık açmak isterim. Çok çok sağ olun.
4: Evet evet, bak özellikle şimdi eş dost da sağ olsun, onların hakkı gelmez ama tanımadığımız dinleyicilerimiz Instagram sayfamıza mesaj attı. Güzel bir ismiş gerçekten.
3: İyi bir başlangıç yaptığımızı hissetmek istiyoruz. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Kendimizi överek girmişiz gibi oldu.
4: Hiç sevmeyiz.
3: Artık bunu da heyecanımıza verin diyelim.
4: Tamam, o zaman bugün yine çok tanıdık bir cümleyle başlayalım. Cümlemiz şu: hiç vaktim yok. Bu sürekli meşgul olma hali ve hiçbir şeye vaktimiz yokmuş gibi hissetmemiz. Yani bunu çoğumuzun sık sık söylediğine eminim. İşin tuhaf tarafı şu: çoğu zaman bunu söylerken hiçbir şey yapmıyoruz bile. Yani metroda ayakta duruyorum ama bir yere yetişmeye çalışıyorum. Ya da sıra gelmesini bekliyorum ama belki yine de bir yere gitmeye çalışıyorum. Ya da evde boş boş otururken bu tetiklenme hali. Boşta sayıldığım anda bile içimde bir alarm çalıyor. Bir yetişemem alarmı. Böyle arkamdan biri kovalıyor ve ben de sürekli meşgul olduğumu hissediyorum.
3: Ben de sürekli oluyor bu arada.
4: Meşgulüz de bir yandan ama yani türlü türlü meşguliyetlerimiz de var. Ya bu his çok yaygınlaştı ya İlda. Hiçbir şeye vaktim yok duygusu. Bu bizim ortak halimiz. Biz de bunu bir inceleyelim dedik. Bunun tam tersini nasıl söyleyebiliriz? Nereden ele alıp da böyle yaşamak zorunda değiliz diyebiliriz diye düşündük. Buradan başlayabiliriz. Sence bu fenomen bize nasıl anlatılıyor?
3: Konu üzerine böyle buraya gelmeden önce biraz çalışırken aslında aklımda şöyle bir şey canlandı. Meşgul olma hali böyle iki tipi var gibi. Bir tanesi meşguliyet eşittir başarı. Yani dolu bir takvim olacak. Üst üste binmiş toplantılar ya da şöyle bir cümlede somutlanıyor: şu an konuşamam, acil bir işim var. Bunlar neredeyse bir statü işareti haline geldi. Oysa düşünün, yani çok değil, 100 yıl öncesinde statü dediğimiz tam tersi bir şeydi. Asil olmak, beyefendi olmak, çalışmamak demekti.
4: Tabii hiçbir şey yapmamak lüks ve havalıydı.
3: Bugünse kibarlık, tırnak içinde, bu kibarlık tersine döndü. Artık statü hiç boş vaktinin olmaması. Yani bir yerlerde bir makas değişti. Yorulmak, koşturmak, bunlar daha saygın görünür oldu. İngilizce'de bunun için güzel bir laf var: humble brag, yani alçak gönüllü hava atmak. Of çok yorgunum derken, ben sık sık söylüyorum bu cümleyi. Aslında şey, tabii çok eleştirel bir yerden söylemiyorum ama işte bak, ben gerekli biriyim hissini içimizde ince ince taşıyoruz ya, şikayet kılığına girmiş bir övünme gibi geliyor bana.
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani ben boş insan değilim, sürekli işim var ve meşgulüm. Bana da çok havalı geliyor bu arada. Ya ben de söylediğimde havalı hissediyorum.
3: Tam bu işte bizim hep bu tartıştığımız konu, business kültürü. Bireylerin ve çalışanların sürekli meşgul olma durumu. Bunu bir statü sembolü, üretkenliğin tek ölçütü ve değer göstergesi olarak algıladığı modern bir yaşam veya ne bileyim bir iş yaklaşımı olarak düşünebiliriz. Kelimenin anlamı meşguliyet. Yani ama hareketli, anlamsız aktivite gibi bir business. Yani verimli çalışmaktan ziyade zamanı sürekli doldurmayı ve tükenmişliğe kadar giden bir yoğunluk illüzyonunu ifade ediyor. Geçenlerde bir araştırmaya denk geldim. Yine bu konu üzerine düşünürken Silvia Beleza Kolombiya'da olması lazım. Kolombiya Üniversitesi'nin herhalde. Journal of Consumer Research'te yayınlanan bir çalışma. Zamanın gösterişçi tüketimi isimli. Enteresan bir şeydi Sıla. Araştırmacılar 35 yaşında hayali bir kişi tarif ediyorlar. Amerikalılar için iki grup var. Amerikalılar ve yani Amerikalı ve İtalyan olarak tanımlıyorlar. Amerikalılar için adı Jeff, İtalyanlar için Giovanni gibi bir şey olması lazım. Okunuşunu bilmiyorum. Katılımcıların yarısına diyorlar ki işte Jeff uzun saatler çalışıyor, takvimi hep dolu. Diğer yarısına da diyorlar ki Jeff çalışmıyor, rahat bir yaşam sürdürüyor. Sonuç şu, Amerikalılar yoğun çalışan kişiye yüksek bir statü atfediyor. Hı-hı. Çok ilginçti bence.
4: Çalışmayan Giovanni'ydi değil mi?
3: Evet. İtalyanlarsa çalışmayanı seçiyorlar ve diyorlar ki boş vakti bol olan kişiye daha yüksek statü atfediyorlar. Onu tercih ediyorlar mesela.
4: Ya zaten Amerikalıların seçimlerini doğrulayacak değiliz. Hani hiçbir şekilde bunu övmeyeceğiz. Yine tabii ki Amerikalılara katılmıyorum. Giovanni'ye gelince Türkiye'de yaşasaydı İzmirli olabilirmiş diye düşünüyorum.
3: Ben İzmir'de okudum 7 sene. Kuşadası'nda büyüdüm. İzmir'de okudum ve tam bütün İzmirlilerin böyle bir yaşamda ağırdan alma, zamanla kavga vermeme halini içimde hissetmiş birisiyim. O yüzden Akdeniz insanı belirtilerim.
4: Bak ama sen içselleştirmemişsin. Sen bayağı tez canlı birisin. Sende hiç İzmirli yavaşlığı yok. Bu güzel bir şey arkadaşım.
3: Evet, annem çok tez canlı. Günün sonunda bu araştırma şöyle bir yere çıkıyor. Aslında yoğun olan değerlidir bir doğa kanunu falan değil. Yani bugün değişen bu tavır geçmişten gelen bir doğa kanunu falan değil. Öğrenilmiş, oldukça kültürel, hatta yer yer sınıfsal bir düşünce. Onu besleyen vaat de şu: çabalarsan sınıf atlarsın. Bir Amerikan rüyası gibi. Oysa merdiven çoğumuzun sandığı kadar çalışmıyor, işlemiyor yani. O kadar da kolay değil. İkinci anlatıysa bu vaktim yok meselesine dair. Bence bu biraz daha böyle sinsi bir yerden geliyor. Bizi telaşa sürükleyen ve hani sürekli meşgul olma halini bizi bugün de konuşmaya iten şey bana kalırsa burada başlıyor. Yetişemiyorsan sorun sende. Dolayısıyla çözüm de sende. Bir düşün şimdi, telefonunu açıyorsun, karşına ne çıkıyor sosyal medyada? Bu arada şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta o kadar söylediklerimiz sosyal medya eleştirisi gibi algılanmış ki arkadaşlarımız bize sık sık şunu söyledi: siz sosyal medya hiç kullanmıyor musunuz? Tam bunu söyledik biz de aslında. Sürekli kullanıyoruz, popüler kültürün kölesi olmuş durumdayız. Ama tam da aslında bu yarattığı duygular, bizde uyandırdığı bu duygulara teslim olmamak üzerine yeni şeyler rejimini
4: yapıyoruz. Ya evet, o eleştiride zaten kendimizi azade tutmadık bundan. Dediğin gibi biz de hepsinin içindeyiz ve buna rağmen eleştiriyoruz ve bunu tartışıyoruz dedik. Sosyal medya demişken lütfen bizi Instagram'da da takip etmeyi unutmayın.
3: Yeni Şeyler Rejimi
4: ismiyle. Yeni Şeyler Rejimi ismiyle Instagram'dayız.
3: Şöyle düşün, telefonunu eline alıyorsun, bakıyorsun işte şöyle bir video düşüyor önüne. Sabah 5'te kalk, hayatın değişsin. Planlayıcı defterler, verimlilik uygulamaları, günümü nasıl optimize ediyorum anlatan vloglar, hatta zaman yönetim kursları. Bunların hepsi bize tek bir şey söylüyor: sistem değil, senin disiplinin eksik. Daha iyi planlasan yetişirdin.
4: Evet, sen bu verimlilik uygulamalarını hiç kullandın mı, denedin mi?
3: Yok, kullanmadım. Sanırım bir tek onu kullanmadım. Çünkü bu verimlilik meselesiyle içten içe hep bir kavgam olduğu için kendimi başkalarının sınırları ve ölçülerine göre düzenleme haline sinir oluyorum. Bazen inadına şöyle bir tersine gidiyorum. Yani o bir, yani bir kişilik refleksi gibi yani. O benden beklendiği andan itibaren hiçbir şey yapmama eğiliminde oluyorum ben. Hmm.
4: Bende de şöyle çalışıyor bu. Ben zaten disiplini çok seven biriyim. Yani ben başlı başına o uygulamanın kendisi olabilirim. Bir de kendimi hizaya sokarım yani. O yüzden bilmiyorum, disiplin seven insanlar için ihtiyaç yokmuş gibi. Neyse, buyurunuz, devam edelim.
3: Yani aslında bu düzenin bize anlattığı şey tam da senin dediğin, bu sistemde bir sorun yok. Senin disiplinin eksik, iyi planlasan olurdu diyor. Bu bence çok yıkıcı bir şey, çünkü çok yapısal ve devasa bir baskı bizim küçük bir beceri eksikliğimize indirgeniyor. Ve bütün mesele örneğin doğru uygulamayı indirmemiş olmamız haline geliyor.
4: Bizim klasik iç dökmelerimizden sonra ilk şarkımız gelsin. Bu güzel bir cumartesi şarkısı olsun. Barcelona Cipsi'den Lule gelsin.

0: Şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Apaçık Radyo'da bizimlesiniz efendim. Bu zaman aslında ortak bir şey. Toplumsal olarak örgütlenmiş, hepimizin kurduğu, birlikte kurduğu bir şey. Eminim siz de bin kere duymuşsunuzdur. Şöyle bir cümle vardır yani. Herkese eşit 24 saat var. Steve Jobs'a da var, sana da var.
1: Hayır.
0: Mesele bunu nasıl kullandığın. Bu cümle bir zamanlar özellikle kulağımıza çok motive edici geliyordu. Oysa bence bütün eşitsizlikleri tek bir cümlede silen bir hile bu. Yani 24 saat asla hepimize eşit falan
1: Ya
0: dağıtılmıyor.
1: Steve Jobs'ta nerede eşitiz ki 24 saatimizde eşit olsun zaten?
0: Tabii şöyle düşünüyoruz. Düşünüyorum. İki kişi düşünelim. Birisinin günü şöyle geçiyor yani çocuğu okula yetiştiriyorsun, sonra iki otobüs değiştir, işe git, çalış, akşam gel, markete uğra, yemek yap, bulaşık yıka, ertesi gün hazırla. Diğeri yani bir bakım yükü yok, temizliği eve birisi var, yemek hazır geliyor, işe özel aracıyla gidiyor ve bu 24 saat o iki kişiye eşit olabilir mi? Birisi o saatlerin içerisinde boğuluyor. Diğeri de onu satın alabiliyor. İşin sırrı burada yani para bir mutluluk satın alır mı bilemem ama zamanını alır. Zenginlik dediğimiz şey büyük ölçüde başkasının zamanını satın alabilme gücünü doğuruyor.
1: Bu vaktim yok ya da vaktim var feryadının sınıfsal kökenleri de burada devreye giriyor. Hobbes'un meşhur eseri Leviathan'da şöyle anlatıyor. Güçten, kudretten bahsederken aslında dolaylı olarak da zamandan ve başkalarının emeği üzerindeki denetimden bahsediyor. Asıl güç insanların o zamanını yönetmek yani. Üst sınıflar için zaman dediğin gibi işte yemeğini başkası yapar. Onu işe başkası götürür. Ya parayla her işini başkasına yaptırabilir aslında. Üst sınıfta bu parayla satın alınan, başkalarına delege edilebilen bir lüks. Onlar kendi zamanlarını yaratmak için başkalarının zamanını satın alıyorlar. Alt sınıflar ve güvencesiz çalışanlar için vaktim yok demek. Yani Hobbes'çu anlamda düşündüğümüzde bu devasa çarkların arasında hayatta kalmak için kendi zamanımı, işte uykumu ya da can sıkıntımı sisteme haraç olarak vermek demek.
0: Şey gibi işte birinin vaktim yoku, başkasının satın aldığı vaktim varı aslında. Yani bu yetişme hissimiz çok enteresan bir hal. Hepimizin etrafını saran bir şey. Bu gökten zembille inmiyor tabii ki. Bunun elbette bir tarihi de vardır. Derinlemesine burada bunu konuşmak değil niyetim ama böyle Thompson'un çok güzel bir sözü var, tarihçi Thompson'un. Sanayi kapitalizminden önce insanlar iş bitene kadar çalışırmış. Çünkü sanayi öncesinde zaman bir akıştı, döngüseldi. Yani mevsimler, gündüz, gece işin kendi temposuna bağlıydı. İşte hasat zamanı gelir, dinlenme zamanı gelir. Zaman aslında somut bir şeydi. Yaptığımız işle iç içeydi. Kapitalist dönemde ise zaman başka bir şeye çevrilmiş oldu. Soyut, daha boş ve eşit parçalara bölünmüş, ölçülebilen bir şey. Düşünsene zaman deyince aklımıza ne geliyor? Saat, takvim,
1: Benim
0: deadline.
1: aklıma her işin acil olması geliyor. Her işin hızla yetişmesi gerektiği geliyor.
0: Doğru. Benim için de hep böyle çünkü sürekli bir şey yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman bir kaynak
1: Bilge, bu
0: halini.
1: arada bak, her şeyin acil olmasını da konuşalım mı bir programda? Bütün işlerin ve herkesin acelesi olması ve acil olması. Bak, bu da çok önemli. Bunun üzerine de güzel şeyler çıkar.
0: Yetişememe halimiz üzerine.
1: Evet.
0: Olur. Zaman bir kaynak haline gelince ahlakı da değişiyor. Bu hepimizin meşhur bildiği bir söz var. Vakit nakittir. Yani bir kez zamanı paraya çevirince artık onu boşa harcamak da bir günah, bir savurganlık oluyor.
1: Kimin sözüydü bu?
0: Galiba Benjamin Franklin'in olması lazım. Boş oturmak hepimizi böyle suçlu gibi hissettiriyor. O boş oturduğumuz dakikalar aslında artık vakit nakit ya yani kazanabileceğiniz bir şeyi kaybediyormuşsunuz gibi anlatılıyor bize. Ve modern insanın herhalde o tuhaf vicdan azabı buradan geliyor. Hiçbir şey yapmadığımızda bile bir borçlu hissi taşıyoruz ince ince. Sanki zamana karşı bir borcumuz var. Onu hep değerlendirmemiz lazım. Hep bir şey yapmamız lazım. Ve madem birisi sizin o saatinizi aldı, artık o boşa geçmemeli. Bu sık sık duyduğumuz, bugünlerde bence daha fazla duyuyoruz. Ya da biz bu konuyu çalışıyoruz diye belki dikkatimiz çok burada. Boş vakit suçluluğu duygusu buradan geliyor. Cumartesi evde yatıyorsun. Dizi izliyorsun çok normal olarak. İçinde bir huzursuzluk ya. Ben bu vakitte bir şey yapmalıydım. Bu işim kaldı. Şunu yapmalıydım. Dinlenirken bile dinlenmiyoruz. Ya, bu arada burada hani böyle bir aylaklığa falan da övgü yapmak değil niyetim. Yani asla bunu da zaten savunmuyorum. Yani para kazanmak için ya da yaşamını sürdürmek için yapmak zorunda olduğumuz şeyler var. Ama bence buradaki esas mesele bu meşgul olma halinin yarattığı duygular, onun yarattığı his, bitkinlik. Bununla biraz kavgam var galiba benim.
1: Ben bu yorgunluk meselesi için Jung Chulha'nın Yorgunluk Toplumu kitabını okudum İlda. Geçtiğimiz bölümde de onun Şeffaflık Toplumu kitabından referans vermiştim. Kim olduğundan bahsedeyim biraz. Han, Güney Koreli bir düşünür ve kültür kuramcısı. İşte kendisi özellikle modern toplumların psikolojik dönüşümleri, dijitalleşme ve kapitalizmin ruhumuz üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Kendisi bir felsefeci. Kitaplarını önermiş olayım. Karmaşık felsefi metinler değil kitapları. Aksine çok akıcı ve günlükte bir dili var. Ve bizim program konularımızla çok örtüşüyor bahsettiğimiz şeylerle. O yüzden Yorgunluk Toplumu kitabından faydalandım ben. Han kitabına şöyle bir tespitle başlıyor. Her çağın kendine has bir hastalığı vardı. Geçmiş yüzyıllarda bu işte bakteriyel ve viral salgınlardı aslında, veba ya da onun gibi hastalıklar. Ama 21. yüzyılın patolojik manzarası şunu tayin ediyor: sinirsel hastalıklar.
0: Çok yaygın.
1: Mesela ne geliyor aklına sende günümüzün bu yaygın
0: Benim
1: hastalıklarında?
0: dikkat eksikliği var işte.
1: Allah'ın emri, evet.
0: Sınır yani kişilik bozukluğu, tükenmişlik, hiperaktivite bozukluğu. En yaygın bildiklerimiz bunlar herhalde.
1: Evet, zaten Han da kesinlikle böyle söylüyor. Benim de aklıma bunlar geliyor zaten. Diyor ki bu sinirsel hastalıkların bir diyalektiği takip ediyor ama bu durum geçmişteki gibi bir negatiflikten kaynaklanmıyor. Aksine zaman bu zamanda diyor o kadar pozitiflik baskılanıyor ki, yani sistem bize bir şey yasakladığı için değil, aksine hayır, daha fazla yapabilirsin, daha fazla tüketebilirsin, daha fazla başarılı olabilirsin. Bu pozitiflik bu şekilde ruhsal hastalıklara yol açıyor. Ama tükenmişlik sendromu deyince benim de aklıma Sena Sayan gelir. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Meryem Uzer
1: 5
0: geliyor.
1: dakikalık bir tiradı var. Senin benim 1 saatte söylediğimiz şeyi öyle güzel anlatıyor ki. Bir kere tükenmeyi çok sosyetik buluyor. Ne kadar sosyetiksiniz. Hiç öyle bir sosyetik kadın olamadım tükendiğiniz için diyor. Hatırlıyorsan 2010'ların başında çok daha da tükenmişlik sendromuna giren ünlü vardı. Şey diyor onlara da. Bak güzel bir şey söylüyor biliyor musun? Ya millet taş taşıyor akşama kadar gıkını çıkarmıyor. Ya tamam hani herkesin tükenmişliği kendinedir yani, buradan da çok yorum yapmayayım da.
0: Prenseslik
1: Şey diyor, bu çok sosyetik bir şey. Biraz diyor kendinizi bir toplayın ya, bir modunuzu yükseltin, daha çok gençsiniz diyor. O yüzden katılıyorum Seda Sayan'ın söylediklerine.
0: Ben de katılıyorum. Seda, senden sonra depresyona devam edebilecek misin?
1: Ay vallahi mecbur edeceğiz arkadaşım. Şimdi bu depresyonun da bir kendi olamama yorgunluğu olduğundan bahsediyor. Bu bir biz yorgunluğu değil, tamamen ben yorgunluğu. Çünkü insanı depresif yapan şey sadece bir şahsi başarısızlık değil. Evet, depresyon disiplin toplumunun emir ve yasaklarının yerini işte şahsi sorumluluğa ve inisiyatife bıraktığı o gri alanda yayılıyor. Ama bizi hasta eden şey aşırı sorumluluk almak ya da inisiyatif kullanmak değil. Bu geç modern toplumun üzerimize yıktığı ve bize bir acımasız bir emir şeklinde buyrulan performans buyruğu. Yani bugün sıkça duyduğumuz tükenmişlik sendromu işte sadece yorulmuş bir bedeni anlatmıyor, tükenmiş bir kendiliği de anlatıyor.
0: Çünkü artık dışarıdan bir baskıya falan gerek kalmadı bu tükenmişlik meselesi için. Böyle o patron, bizi yöneten o güç, tahakküm, o her neyse içimizde artık. Kendi kendimizin denetleyicisi olduk. Kendi kendimizle sürekli kavga verir hale geldik gibi oldu. Kimse beni zorlamıyor. Ben istiyorum. Ben yapmak istiyorum diye açıkladığımız şeyler biraz bunun gibi işte. Akşam 11'de işten gelen maili açıyoruz. Kimsenin zorlamasına gerek yok. Dolayısıyla o iş yeri, bizi denetleyen her şey ve bizim meşgul olmamıza sebep olan her şey çok içsel davranışlarımız haline geldi. Tükendiğimizde ya da bu bahsettiğin depresyon vesaire gibi pek çok sıkıntıyla boğuştuğumuzda öfkemizi doğal olarak şeye yönlendirmiyoruz ya. Bu düzen böyle, bu toplumsal bütün yapılarla vesaireyle kavga vermiyoruz. Kendimizle alakalı. İşte ben mi güçlü değilim? Bende mi bir problem var? Dayanıksız mıyım? Daha mı iyi olmalıydım gibi bireysel bir kavgaya döndürüyor işim. Zaten en tehlikeli kısım da bu oluyor. Bence tükenmişliğin bu kadar yalnız bir duygu olmasının sebebi de bu. Bunları ilerleyen bölümlerde de konuşacağız ama tükenmişlik meselesinin ayrıca üzerine düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çağımızın rahatsızlıklarından biri haline geldi her birimiz için.
1: Evet, şunu diyor bak Foucault. Eskiden bu bir disiplin toplumuydu ya, içinde bulunduğumuz toplum. Ve bu disiplin toplumu da hayırın hükmü altındaydı. O negatiflik delileri ve suçluları yaratıyordu. Ama biz şu an bir performans toplumunun içerisindeyiz. Ve bu aşırı pozitif baskıda depresifleri ve mağlupları yaratıyor. Bu yüzden bu hastalıklar aslında bu kadar yaygınlaşıyor.
0: O zaman kendimizi biraz hastalıklardan sıyırıp güzel bir Fransızca şarkıyla devam edelim mi? Çalışmak istemiyorum diyor. Pink Martini, Je ne veux pas travailler.

0: yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Çağımızın rahatsızlıkları, tükenmek ve sürekli meşguliyet halini konuşuyorduk. Bir de çağımıza özgü bir hızlanma var bunun üstüne. Sosyolog Arnold Rosa buna sosyal hızlanma diyor. Galiba hepimiz şöyle bir yanılgı içerisindeydik. Teknoloji hızlandıkça hayatımız da biraz rahatlayacak sanıyorduk. Aslında bu hızlanma belki kabaca hayatımızda birkaç aşamada oldu. Ya bir teknolojik olarak hızlandık. Ya değil mi? Ulaşım, iletişim, üretim. Ya bir mesaj bile birkaç saniye içerisinde dünyanın öbür ucuna gider hale geldi. Bir de toplumsal değişim hızlandı. Kurumlar, meslekler, ilişkiler, hatta değerler eskisinden çok daha çabuk eskir hale geldi, değişti, dönüştü. Bir zamanlar bir mesleği ömür boyu yapardınız. Şimdi öğrendiğiniz şey daha sen onu öğrenirken demode hale gelir oldu. Sürekli çünkü bir güncelleme geliyor kendimize de yaptığımız işe de. Üçüncüsü ve bence en sinsisi hayat tempomuz hızlandı.
1: Ya
0: Yani
1: buna geçmeden şu meslekte bir şey geldi aslında aklıma İlda. Harbiden insanlar eskiden bir mesleği oluyordu. Şimdi ne kadar çok şey yapabilirsek sanki o kadar da mağar oluyoruz. İşte ne bileyim gazeteci, yazar, müzisyen, felsefeci, oyuncu. Ya tek biri yeter aslında ve tek biri olmak da çok büyük bir şey. Evet, birden fazla mesleğimiz var. Şimdi sen söyleyince düşündüm bunu.
0: Tabii çok yönlü olmak, böyle bir çok fazla görevli olmak,
1: Evet.
0: işte bu multitasking dediğimiz şey biraz buna benzer bir şeydi zaten. Bence bu en sinsi olan üçüncüsü hayat tempomuzun hızlanma meselesi. Bu daha çok şeyi tam senin dediğine de yakın, daha az zamanda yapma meselesi haline geldi. Bence paradoks burada başlıyor. Teknoloji bize zaman kazandırıyor ama bir yandan da eskiye göre çok daha fazla bir zamanım yok cümlesine düşer hale geliyoruz. Çünkü kazanılan her zaman dilimi anında yeni işlerle dolduruluyor. Aslında işte Rosa'nın deyişiyle bu şöyle. Sürekli kayan bir yamacın üstündeyiz. Dursak geriye kayıyoruz. O yüzden yerimizde kalmak için bile koşuyoruz diyor.
1: Susam tesir yok, söylesem gönül razı değil tarzı bir şey söylemiş.
0: Gibi.
1: Jonathan Crary'nin 7-24 Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu kitabından bahsedeceğim. Bu durmaksızın çalışmaktan ve bu dönen çarkları inceliyor. 7-24 kavramını şöyle açıklıyor İlda. Kapitalizmin hayatın, üretimin ve tüketimin haftanın 7 günü 24 saate kesintisiz olarak devam etmesini istemesi. Sistem her an üretmemizi ve üretmediğimiz o saniyede de tüketmemizi bekliyor ya. Bu bitmek bilmeyen faaliyetin önünde duran, benim de çok sevdiğim, sisteme direnen ve hiçbir türlü müdahale kabul etmeyen çok doğal bir şey var. Uyku.
0: En sevdiğim.
1: Uyumamız gerekiyor. Bu biyolojik bir şey. Buna müdahale edemiyor kapitalizm ve bu onu
0: Neyse
1: çıldırtıyor.
0: ki.
1: Evet, yani uykudan hiçbir ekonomik değer elde edemiyor. Marx da sağ olsun bunu şöyle söylemişti ya aslında. Doğal bir sınır. Kapitalizm müdahale edemedi. Doğal şeyler var. İşte ne bileyim coğrafya engeller var. İşte iklim koşulları var. Tabii o bunları sıralıyor. Ben kabaca söylüyorum. Uyku da bu doğal sınırlar içerisinde. Bu sermayenin bitmek bilmeyen hırsı karşısında en katı insani barikat budur. Uyumamız gerekiyor. Çok fazla konuştuk. Biraz şarkı dinleyelim şimdi. Yine senin çok sevdiğin bir şarkı gelsin. Opa Tusupa, Mamma Mia.

0: Yeni şeyler rejimindesiniz efendim. Apaçık Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Sanırım bütün bu koşturmaca nasıl oldu, nereden başladı, çok başka bir yerden bakıyor kitap. Gecikmeye Övgü kitabı.
1: Bunu sosyal medyada gördüm bayağı bu kitabı.
0: Evet, bir ara yani bu sürelerde çok da fazla referans verilen bir kitap. Ellen Luyye'nin kitabı Gecikmeye Övgü Zaman Nereye Gitti? Fransız bir felsefeci ve psikanalist kendisi. Kitap çok enteresandı. Dört tane ana başlığı var. Kayıp zaman çılgınlığı, uyumayı düşlemek, kaygı veren zaman ve hayatın değeri. Yani bu kurgu etrafında oturuyor kitap. Çıkış fikri çok basit. O yüzden bir anlatmak istedim. Bana çok enteresan geldi. Çünkü insanı bir durduran cinsten. Modern dünya bizi sürekli erken olmaya, her şeye yetişmeye ve hep önde olmaya zorluyor diyor. Ve yazar buna karşı şaşırtıcı bir öneride bulunuyor. Diyor ki geç kalmak aslında iyi bir şeydir. Ama tabii ki yani bunu ilk duyduğumuzda bir garip de geliyor. Olur mu ya? Ayıptır. Sorumsuzluktur kardeşim diye. Fakat burada yani bu refleksin bile aslında içimize çok işlediğinin kanıtı olarak yazıyor bunu. Ve güzel bir vurgu yapıyor. Bu çok hoşuma gitti. Gecikme bizi kendine yeten, kimseye muhtaç olmayan birey yanılsamasından çıkarır diyor.
1: Nasıl bağlantılandırıyor bunu?
0: Şöyle düşünüyor, diyor ki geç kaldığınızda birine ihtiyaç duyarsın değil mi? İşte dersin ki biraz bekler misin? Bu bir yardımdır. Birinden yardım istersin. Bu aynı zamanda sana beklemeyi öğretir. Zamanla olan ilişkini düzenleme açısından söylüyor bunu. Hem de beklerken bir bağ kurarsın karşındaki kişiyle. Yani hız bizi tek başına her şeyi kendi halleden, kimseye el açmayan bir makineye çevirir diyor.
1: Evet.
0: Ama yetişme kültürü aslında bu noktada dayanışmanın sessiz bir düşmanı olarak da karşımıza çıkmıyor mu?
1: Evet, bu meşguliyet hissinde ilk düşündüğüm şey bu olmuştu, biliyor musun İlda? İşte kendimi hep meşgul hissettiğim için ya aklımda bir sürü arkadaşımla görüşmek var, ne bileyim sevdiklerimi arayıp vakit ayırmak var. Ama bu çalışma temposunda bu hayatım o kadar erteleniyor ki bu duygusal ilişkilerin derinleşmesine de engel oluyor. Özlediğim ve konuşmak istediğim çoğu kişiyi sürekli erteliyorum aslında.
0: Daha yüzeysel bağlar kurar hale
1: Evet,
0: getiriyor bu
1: yani yazarın
0: bizi.
1: ne demek istediğini biraz daha anladım. Ve zaman öyle bir geçiyor ki gerçekten hayat haftalar, aylar geçmiş. Sen o telefonu hala açmamışsın, görüşememişsin mesela arkadaşınla.
0: Tabii şöyle oluyor. Buluşma hali, birisine vakit ayırma hali iş arasındaki bir kahve içmene denk geliyor. Yarım saat, 40 dakika, belli sınırları olan bir şeye denk geliyor. Çok daha yüzeysel bağlar kurmuş oluyoruz aslında bu halde. Biraz böyle program boyunca bahsettiğimiz bu vaktim yok meselesi konuşurken de düşündüklerim üzerinden şöyle bir şey geliyor aklıma. Meşguliyet tek başına bir şey değil ya.
1: Evet.
0: Vaktim yokun aslında biz bir yanıyla bütün böyle sınıfsal yanlarını konuşma, biraz arka planı tartışmaya çalıştık ve aslında şöyle bir yer canlandı kafamda. Her sınıf için vaktim yok aynı şey değil. Mesela şöyle düşün, bir konuşmanın başında da böyle başlamıştık. Yani seçkin meşguliyeti, bir dönem vaktim yok meselesi farklı sınıflar için farklı anlam ifade ediyor diye girmiştik konuya da. Bugün nasıl oluyor bu seçkin meşguliyeti? Yöneticinin, beyaz yakalının, yani işte kariyer yapan bir insanın yoğunluğu. Bu çok gösterişlidir. Takvimi paylaşılır, back to back toplantılarım var denir.
1: Evet, özellikle bir kampanya döneminden sonra mesela tipik bir LinkedIn paylaşımı çok yoğun ama çok keyifli bir haftaydı. O meşguliyette bir mağrurluk da var yani, gururlu çalışmış çünkü. Zamanının değerli olduğunu hissediyor aslında o meşguliyette. Aranan biriyim ve o yorgunluk prestijli geliyor ona.
0: Tabii,
1: Bize
0: prestijli
1: diyeyim
0: bir
1: hatta,
0: şey.
1: evet, yorgunluk prestijli geliyor bize.
0: Tabii. İkincisi güvencesizin meşguliyeti bence. Yani kuryenin, kasiyerin, çağrı merkezi çalışanının, her gün yeni bir vardiyası olanın yoğunluğu. Bu yoğunlukta öyle prestij olmuyor tabii ki. Sadece tükenmişlik oluyor. Çünkü üç işi birden yapan biri yoğunum demez aslında. Bu çok yani can sıkıcı bir durumdur. Doğal olarak yetişemiyorum der, nefes alamıyorum der. Çünkü güvencesizin meşguliyeti aslında ya da yarattığı yorgunluk hayatta kalmak içindir. Üçüncüsü ise bu çok daha hazine gidiyor bence kafamda her seferinde. Görünmeyen emeğin meşguliyeti, bakım emeğinden bahsediyorum. Çocuklu kadınların sırtında böyle bir yani çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı, ev içi emek, hani şu ikinci vardiya dediğimiz şey. Bu hiçbir zaman bunun ne bir maaşı vardır, ne bir mesai saati vardır. Ama o görünmeyen meşguliyet gerçekten bakım emeği inanılmaz bir yüktür. Hem bedenen, hem ruhen, hem fiziken. Herhangi bir geliri ve zaman dilimi olmadığı için de tüm hayatını zapt eden bir şeydir aslında bence.
1: Ya hayatı bu şekilde geçen bir annenin vaktim yoku. Ya çok daha fazla katmanlı bir şey. Bunu ilerleyen bölümlerde konuşacağız bu arada. Hani bu konuyu öyle üstünkörü geçemeyiz. Bu annenin bu kendime ayıracak tek bir dakikam bile yok. İşte tuvalete bile yalnız gidemiyorum. Bunları da ileride konuşacağız. İlerleyen bölümlerde bu meseleyi es geçmeyeceğiz.
0: O halde yavaş yavaş sona gelelim mi? Yeni Şeyler rejiminin bu haftalık artık sonuna geldik. Bizimle tekrar buluştuğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya cumartesi saat 11'de Apaçık Radyo'da Yeni Şeyler rejiminde tekrar buluşmak üzere.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Kendimizi geliştirmemiz için de bekliyoruz. Umarım yine ortak duygularda buluştuğumuz bir program olmuştur. Her şekilde böyle yaşamak zorunda değiliz diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kapanış şarkımız Fikret Kızılok'tan gelsin. Zaman zaman.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek 333. kez yayında. Söylemesi güzel. Bugün bu vesileyle biraz da gündemden uzaklaşmak için dümeni bambaşka bir yere kırmak istiyorum. Memleketin 60'lı ve 70'li yıllarına uzanacağız ve eğlenceli şarkılar dinleyeceğiz. Ben Deniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Programa tersine bir aranjmanla başladım. Dede Efendi'nin Gül Nihal'ini Los Embajadores Paraguayos topluluğu seslendirdi. Bu bir Sezen Cumhur Önal prodüksiyonuydu. Sırada yine tanıdık gelecek bir ezgi var. Yine tersine bir aranjman. Bu kez Ege'nin karşı kıyısından bize ulaşacak. Stefan Akki mikrofonda.

Memleket dışında sevilen şarkıları Türkçe söz yazarak seslendirmek şaşırtıcı değil ama arada böylesi tersine durumlara rastladığımızda şaşırıyoruz. Aslında hikayenin başlangıç noktası 50'li yıllar. Türkiye'ye konser vermek üzere gelen Erta Kit burada öğrendiği bir türküyü yanında götürüyor ve İngilizce açıklamalı Türkçe bir yorumla Amerika'da seslendiriyor. Türkiye dışına açılan ilk Türkçe şarkı A Turkish Tale ya da Erta Kit gibi söylersek Üskadara.

Memlekette enteresan aranjmanlar da var elbette. Az önce dinlediğimiz yorum bunlardan birisiydi. Nat King Cole'ün meşhur ettiği Kisas Kisas Kisas. Sezen Cumhur Önal'ın elinde minik kediye dönüşmüş ve bu şarkıyı Selçuk Ural seslendirmiş. Sezen Cumhur Önal bilhassa 60'lı yıllarda pek çok şarkıya Türkçe söz yazdı. Arada yanlışlıkla elinden kaçan şarkılar da var.

Bella Ciao ya da Ciao Bella bir İtalyan partizan şarkısı. Sezen Cumhur Önal bu şarkıyı az önce dinlediğimiz Giorgio Gaber yorumuyla sevmiş ve üzerine Türkçe sözler yazmış şarkı bir anda bir aşk şarkısına dönüşmüş.

0: artık kaçamam, karşı koyamam, elimde değil yapamam.
1: Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor. Mehmet Taner'in sesinden dinlediğimiz Sen Sen Sen gibi enteresan aranjmanlara ayırdığım programın bu dakikalarında The Buckstops tarafından seslendirilen The Letter'ı dinleyeceğiz. Sonrasında bu şarkının birebir Türkçe'ye aktarılmış bir yorumuna da kulak vereceğiz.

Moğollardan dinlediğimiz mektuptan sonra sırayı The Sicktones grubu alıyor. Çalacakları şarkı İsveç kökenli ama hepimize çok tanıdık gelecek. 1963 yılındayız.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek Neco ile sürüyor. Az önce dinlediğimiz Joe Dassin şarkısı Atua, 70'li yılların ortalarında Neco tarafından seslendirilmiş. Seni Bana Katsam adını taşıyan şarkı çok dikkat çekmemişti ama Neco diskografisinin önemli şarkılarından biri olmuştu. Şarkı yıllar sonra bir dizi sayesinde yeniden popüler oldu. Bu ara her yerde çalması bundan.

0: Bak bana pembe pembe.
1: Neco'yu seslendirdiği enteresan aranjmanlardan birinde dinledik Pembe Panter. Blake Edwards imzalı film ve çizgi film serisi için Henry Mancini tarafından yapılan meşhur ezginin üzerine Türkçe sözleri Mehmet Teoman yazmıştı. Neco bir dönem kulüplerde yaptığı sahne programlarıyla da ünlüydü. Bu programlarda sadece kendi şarkılarını seslendirmiyor, dünyanın dört bir yanından derlediği meşhur şarkıları da yorumluyordu. Bu şarkılar arasında Beatles şarkıları da vardı.

Çok teşekkürler. Çok mersi. Çok mersi. Çok mersi. Masar Fuat ikilisi olarak hepinize hoş geldiniz deriz. İyi seneler dileriz. Fuat de eski dostluğumuzdan kalma bir şarkı var. Şimdi size onu sunacağız. No Over Man.

Neco'dan dinlediğimiz Beatles potpourrisini Mazhar ve Fuat ikilisinin Erol Pekcan orkestrası eşliğinde yorumladığı bir başka Beatles şarkısı takip etti. Harici Belli'nin bu bölümünde Beatles şarkıları var çünkü önümüzdeki 25 Haziran Dünya Beatles günü.

0: Dünya Beatles gününe yaklaşırken, hazır aranjmanlardan da bahis açmışken, memleketteki enteresan Beatles yorumlarının bir kısmına değinelim istedim. Bunlardan biri, az önce bir bölümünü dinlediğimiz A Hard Day's Night'ın Türkçe versiyonu. Şarkıyı Aykut Spore'nin yazdığı sözlerle seslendiren bir dönemin önemli seslerinden biri olan Zümrüt. Aynı şarkıyı Haramilerin kurucusu Ali Atasagun da söylemiş. Az sonra hiçbir zaman yapılmamış bir düetti dinleyeceğiz. Ali Atasagun ve Zümrüt, Ne Zormuş Unutmak adlı şarkıyı seslendiriyor.
1: Ne zor

0: Arjı Bellek Beatles aranjmanlarıyla sürüyor. Fikret Kızılok'tan dinlediğimiz Sevginim sonrasında mikrofonu Boğaziçi Orkestrası'na uzatıyoruz topluluk. Girl'ün Türkçe versiyonunu seslendirecek. Sen.
1: Hiç korkmazdım ben kızdan aşkım, seni gördüm, kalbini çaldın, beni yaktın. Şimdi artık kalbimde hep o sevgi var. Seni görmesem içim.

gel artık sen de kollarıma. Ne olursun kalplerimiz bu aşkla dolsun.

gitme sakın, terk etme dünyamı. Bozma beni, perişan edip kaçma. Sensiz yaşamam artık buna, inan sana. Koş gel, ellerini ver bana.

0: Dinlemeye başladığımız şarkı 80'li yıllarda Tiffany tarafından seslendirilen I Saw Him Standing There, bir Beatles şarkısının yenilenmiş ve uyarlanmış hali. Bu şarkı Türkiye'de de farklı zamanlarda farklı topluluklar tarafından seslendirildi ama plak yapılmadı. Kimi konserlerde söylendi, kaydı bile yok. Kimi radyo programlarında kaldı. 60'lı yılların ortalarında TRT İstanbul Radyosu'ndayız.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Mavi Işıklar Vokal Grubu, Fatih'ten Muhlis Uzel, İpek Akdoğan, Üsküdar'dan Uğur, Atilla, Nejat, Cuci, Pendik'ten Rıfat, Ayla ve Şükrü Orcan'ın arzularını yerine getiriyor.

Şimdi günümüzün çok sevilen ve kızlara diye çığlıklar attırtan bir topluluğunu size takdim edeceğiz. Bu çocukları ben pek sevmem yani laf aramızda. Sevmememin sebebi şey midir bilmiyorum, biraz da kıskançlık mıdır? Bu çocuklara benim sinirim bu saçlarından geliyor. Şimdi huzurunuzda evet günümüzün çok sevilen bir topluluğunu takdim ediyorum. 2 sene içinde büyük bir şöhret yapan Mavi Işıklar.

Harcı Belek bitti. Bugün 333. program şerefine eğlenceli aranjmanlar dinledim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buradayım. Bir aksilik olmazsa programı Ali Murat Hamarat'la birlikte yapacağız ve Dünya Kupası tarihinde şarkılarla gezineceğiz. O güne dek kendinize iyi bakın. Maçları seyrederken çok heyecanlanmayın. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimi yineliyorum. Şarkılarımızı yasaksız günlerde hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Özbek, Mehmet Ali Demirel ve Erdem Demirel'e teşekkür ederiz.
3: Hey! Açık deriz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta güvertede Fatih Aksu var, Uğur Yalçıner var, Ali Boratav var, bir de ben varım. Evet, geçen hafta başlamıştık.

0: Uğur ve Ali de vardı programda. Bu Göcek'teki şamandıra sistemlerinden başladık. Genel konulara doğru gidiyorduk ama tabii zaman yetmedi. Dolayısıyla bu hafta ekibe Fatih Aksu'yu da alıp ben kısa bir başlık attım, amatör denizci halleri diye. Bu sene amatör denizciler kendi aralarında epey bir konuşacaklar gibi duruyorlar. Ama ben önce Fatih Aksu'yla başlamak istiyorum. Fatih Aksu biliyorsunuz bir dünya yolculuğu yaptı tek başına. Ve de o yolculuktan daha zor bir işe girdi. Kitap hazırlıyor. Fatih, ne vaziyettesin?
1: Herkese merhaba. Uğur Kaptan, Ali Kaptan, sizlere de merhaba. Besim
0: Merhabalar.
1: abi selamlar. Tüm dinleyicilere de sevgiler. Abi ne durumdayım? Az önce yazıyı bıraktım programa katılmak için. En zor eşikleri aşıyorum. Tekrar o suları hissederek yazıyorum. Böyle ya diyorum yumurta bitti teknede. Sonra başımı kaldırıyorum bakıyorum. Yok diyorum sakin ol Marmaris'tesin. O şekilde şu anda Babelmendep Boğazı'nı Aden Körfez'den geçtim. Kızıldeniz'e girdim. Kızıldeniz geçişi başlıyor. Türkiye'ye doğru geliyorum. Yazıda.
0: Fatih, ya dünya yolculuğu yapmak mı zor, kitabını yazmak mı zor?
1: Yazmak zor abi.
0: O
1: Yazmak zor.
0: zaman tamam, bu soruyu ben Ali Boratav'a da sorayım. Onun da bir kitabı var. Ali, senin kitap kaçıncı baskıda?
2: Şimdi dördüncü baskı oldu. Merhaba herkese, tüm Açık Deniz izleyicilerine de. Beraber olmak güzel. Şimdi dördüncü baskı yaptık Mavi Yolculuk Rehberi'nin. Bu sefer bir de değişiklik yaptık. Denize uygun, tekneye uygun bir deniz kitabı. Dört cilt oldu. Çünkü tek cilt hali 600 sayfa, 4 kilo civarında, 3,5-4 kilo civarındaydı. Belki tutmak zor oluyor.
0: Olsa da rüzgar üstüne taşı olur yani.
2: Biraz faydası olabilir. Şöyle 10 tanesini üst üste koyarsak. Bakalım, çok hızlı bir değişim içindeyiz. Yani Türkiye çok hızlı değişiyor. Her baskıda yenilikler çıkıyor. Şimdi Göcek'te bir fenomen halinde. Hatta Mavi Yolculuk Rehberi'ne bir özel ek hazırladım. O da 24 sayfa oldu. Göcek'teki yeni tonoz sistemi.
1: Harika.
0: Peki Ali, ben Fatih şimdi Alarga'da, Marmaris'te. Fatih, Ali'nin söylediği gibi Göcek'te bir bayağı hani okullarda okutulması gerekecek bir konu kadar zenginleşiyor ve derinleşiyor. Marmaris'te durum nedir?
1: Marmaris'te durum bu sezon başı çok fazla tekne Göcek'ten buraya geldi. Burada Demiryer'i çok kalabalık şu anda. En son saydığımda 2 ay önce 40'ün üzerinde tekne vardı. Kalenin önünde saman iskelesinin açığında Alarga'da. Şimdi çok daha fazla tabii yaz için tatil için gelenler de kayıklarını limandan çıkarttı. Şu anda burası kalabalıklaştı. Yani korkumuz şu, o Göcek'teki tonoz sistemi önümüzdeki yıl buraya da gelir. Çünkü insanları buraya doğru süpürdüler.
0: Ne demek o?
1: Yani bütün tekneler burada sıkıştık. Rant, bu da rant demek, para demek. Ben
0: Yani
1: öyle hissediyorum yani.
0: Göcek'ten göç mü
1: Evet.
0: alıyor Marmaris?
1: Evet
0: Evet.
1: evet çok çok tekne geldi buraya, kaçtı. Motor yat, yelken tekne. Orada kışlayan, uzun kalan tekneler. Ya da işte 11 gün sonraydı galiba. 11 gün sonra Göcek koylarından çıkman gerekiyor. Ne yapıyor? Ah, buraya geliyor insanlar. Bir iki ay burada geçiriyor. Yani burada demir yeri çok kalabalık şu anda.
0: Peki ya
1: Evet.
0: senin, Fatih, senin kitabı kısa geçtik. Bir kere kitabın ismi ne olacak?
1: Onu söylemeyeceğim abi ama kitap kendi adını
0: Aa,
1: buldu. Yani oldu yani.
0: Fatih.
1: Ben isim veremedim. Kendi ismini kendi oluşturdu. Onu da böyle kitabı elime almadan kimseye söylemek istemiyorum.
0: Ya aramızda kalacak, sen söyle.
1: Tamam, peki. Seninle konuşuruz. Ben Ali Hoca'nın kitabıyla Ali Hoca'nın Göcek koylarındaki fikrini çok merak ediyorum. O yazdığı Göcek Koyları kitap oldu. Yani Göcek Koyları'ndaki şamandıralar bence çok önemli bir konu bu. Ali Hoca'yı dinlemek isterim.
2: Vallahi geçen hafta uzun uzadıya konuştuk. Şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Uğur Bey de eksiğim olursa söylesin lütfen.
0: Tabii. Evet.
2: Yani Göcek'te yaklaşık 850 tane tonoz devreye alındı. Bu tonozlar ücretli. Başlangıç aşamasında Türkiye Çevre Ajansı uluslararası standartlara göre hayli dünya rakamlarına yakın bir fiyatlandırma yaptı. Yani dünya ortalamasına denk diyebiliriz. Yani çok kabaca 14-15 metrelik bir tekne 25-30 euro civarında ücretlendiriliyor. Bu da Hırvatistan, Karayipler yaklaşık benzer rakamlardı. Ama Türkiye açısından tabii bu biraz ilk önce tepki doğuldu, doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi az sonra sözü veririm Uğur Bey aktarır. Geçen hafta galiba bir drone çekimi yapmıştı.
0: Evet.
2: Kaç tekne saydınız liman önünde Göcek'te Uğur Hocam?
3: Göcek liman önünde ben drone ile sabah 6.40'da çekim yaptım ve sadece geceleyenleri tespit ettim orada. 140 tane tekne
2: Vay be.
3: saydım. 140 tanesi ve öyle ki Göcek adasıyla Göcek Doğu arasındaki o geçiş yerinde bile çok sayıda tekne alarga duruyor. Oradan baktığımızda Göcek Adası'ndaki Mabaş Hamandıra olan tüm yerlerde tekne sayısı toplam 1, 2, 3. Yani tekrar dönüp bakarım ama yani ben tüm koyları gezdim geçen hafta. Ondan önceki haftada. Toplam işte 800-900 tane tekne var, Mapaşa Mandıra var. %10'dan az doluluk var. Sarsala 5-10 tekneye geçmiyor, 100 küsür Mapaşa Mandıra var. Tersane Adası'nda 2-3 tekne var. Tersane yaz limanı herkes yer, bomboş. Hamam Koyu, Domuz Adası full. Ama genelde toplam tekne sayısı az. Fatih Hocam'ın dediği gibi göç var. Nereye? Fethiye kıyılarına ve Marmaris, Hisarönü Körfezi bölgelerine büyük göç var. Göcek'ten tekneler, uzun süre kalacak olan tekneler o taraflara gitmiş. Şu anda Göcek'in bu Mapaş Hamandıra olan koyları pırıl pırıl tertemiz. Hiçbir tekne yok, hiçbir atık yok. Yani kimse eskiden tekneler çok sık dururdu ve bir ay iki ay çıkmazdı. Suyunu nereye atardı tartışılırdı. Şimdi tertemiz. Acaba bu ters bir tepki oldu ama amacına buradan mı ulaştı onu da tartışacağız ileride. Bu yaz sonu bunu yaşayacağız. Çünkü söylenen turizmciler işte henüz daha okullar kapanmadı. 26 Haziran'da kapanacak. Ondan sonra artar diyorlar. Evet, artabilir ama ben her yıl giderim Göcek'e, her zaman giderim Nisan'dan Kasım'a kadar. Hiç bu mevsimde bu kadar az tekne rastlamadım. Çok ciddi bir azalma var ve çok ciddi bir halktan ve yerel halktan çok ciddi bir tepki var. Belirsizlikler çok fazla. Kimse karşı değil yani bunun bir Göcek koylarını temizleyeceğine herkes inanıyor. Ben de inanıyorum ve ben de bunun bilinçli, planlı, programlı ve yapılırsa çok da başarılı olacağını inanıyorum. Herkes katkı sağlamak istiyor ama ben fiyatları yüksek buluyor herkes diye görüyorum. Bir tek bazı kaptanlar. Onlar da tabii haklı olarak işte ben çapa atmıyorum, gece rüzgar çıkarsa çapam taradı mı diye derdim yok gibi bir rahatlıkları var. O güzel bir şey. Ben zaten onu Hep isterim de güvenli olsun diye. Ama bunun karşılığı sadece çok sadece bir Mapa Şamandıra uygulamasıyla bir yüksek maliyetli bir geceleme kimse bunu çok hoş karşılamıyor. Maliyetin daha düşük olması, artı hizmetlerin de olması, örneğin pis su, atık suyun alınması. Bu çok önemli. Buna hizmet verilebilir ve buradan para kazanılabilir. Tabii orada atık su alan tekneler var. Bunlar da güzel çalışıyorlar. Ama bunu anında yapabilmek çok güzel. Yani bu atık su teknelerini çoğaltıp da Mapa Şamandıra'ya bağlayan tekneden belli bir miktar, atıyorum bir ton, ücrete dahil atık su çekilse herkes bunu çok daha istekli kullanabilir gibi birçok öneri ortaya çıkıyor. Ama inşallah, umuyorum bu yıl çok fazla zarar görmeden, çünkü yerel halk da gelen tekne sayısının azlığı onları ayrıca rahatsız ediyor. Çünkü kendilerinin gelirlerinde de bir düşüş oluyor. Ama Haziran sonunda, Temmuz ayında göreceğiz bakalım nasıl gelişecek, nasıl tepkiler olacak. Ama umuyorum Türkiye Çevre Ajansı da önlemleri alarak daha da bunu kullanılabilir ve kabul edilebilir hale getirir diye bekliyoruz. Şu anki bizim
0: Peki
3: beklentimiz.
0: Uğur, bir araya girmek istiyorum. Bu teknelerin seyrek olması diyelim tırnak içinde sıfat olarak onu kullanalım. Sadece bu sisteme bağlı değil. Bir de ülkenin ekonomik durumu var. Yani eskiden hani tekne sahibi olmak zengin işiydi diye bir laf vardı ya. E
3: Doğru.
0: şimdi bakıyorsun denize çıkmak ciddi bir maliyet. Yani
3: Doğru.
0: sadece Göcek özelinde bir değerlendirme yapmak çok sağlıklı değil gibi geliyor bana. Yani artık hakikaten yani mesela İstanbul'da deli gibi satılık tekne var. Yani
3: Evet.
0: genel olarak amatör denizciliğin geldiği noktada insanlar artık tekne sahibi olmak istemiyorlar. Bilmiyorum Ali Baratav'ın bu konudaki yorumu ne olur?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, bu son derece doğru bir tespit. Geçtiğimiz yıllarda 900 tane satılık tekne varsa internet sitesinde, şimdi 9000 tane var. Ve bunda maliyetlerin artmış olmasının çok önemli bir rolü var. Maliyetler derken, teknenizi aldığınız kumanyanın maliyeti de bunun içinde, mazot maliyeti de bunun içinde, marina da içinde, tamir maliyeti de bunun içinde. Yani bunların hepsi birden geometrik olarak artıyor. Bir de şunu düşünün, bu denizlerde çok sık gördüğümüz daha böyle küçük teknelerin önemli bir kısmı aslında emekli insanlar. Yani bir yazlık evde yaşamaktansa bir tekne ile 2-3 ay gezen insanlar. Ya da deniz sevdası yüksek ama yaz aylarında kendine zaman yaratabilen, işlevi olan insanlar. Şimdi bu insanlar bir yandan maliyetler, bir yandan denizdeki anormal kalabalıklaşmanın yarattığı tepki. Yani pandemi döneminde Ahmet, geçen hafta konuştuk, Ahmet Yalçıner hocamız ve Uğur Bey'lerin içinde oldukları bazı çalışmalar yapılmıştı Göcek'te. 2007-2008 yıllarında 400-500 olan deniz üstü tekne sayıları 2021'de 1200. Peak noktalarda, yani bayram gibi zamanlarda bu 1200'ün 1500'e çıktığını da gözlemliyorduk. Şimdi bu kadar sıkışıklık olması da bir tepki yarattı. Üçüncüsü, pandemi döneminde özellikle yükseliş oldu demiştik. Şimdi burada geçici geçici denizciler ismini verebileceğimiz bir kategori giderek yükselmekteydi. Yani çocuğu derse teknenindeki odasında giriyor Zoom üzerinden. İşlerini aile büyükleri işlerini yine bilgisayardan teknede yapıyorlar. Bütün 3 ay, 4 ay, 5 ay teknede yaşayan büyük bir kalabalık vardı. Şimdi bunlar çok da öyle deniz aşığı insanlar da değiller bir kısmı. Ama burası hem hijyenik bir ortamdı, hem denizden, güneşten faydalanabiliyorlardı İstanbul'da bir eve kapanmaktansa ya da Ankara'da, İzmir'de. Şimdi bu insanlar da geri çekilmeye başladı. Türkiye'deki hayat pahalılığı Yunan adalarına büyük bir akım başlar. Yani şimdi gidin Simi'ye sadece Türk teknesi. Bundan 20 yıl önce Simi'ye gittiğinizde oradaki teknelerin %10'u Türktü. Geri kalanı İngiliz, İtalyan, Fransız. Şimdi tam tersine dönmüş durumda %90'ı Türk. Böyle
0: Peki.
2: bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Peki Ali, bir küçük konu başlığı daha açmak istiyorum. Şimdi amatör denizcilikten söz ediyoruz ve yıllardır işte denizciliğin toplumun genel şeyine, kültürüne, formasyonuna ne kadar önemli katkılar yapabileceğini konuştuk hep. Şimdi mesela yarışlar çok önemliydi. Yani ben işte Ex-Orient'te yarıştığım zaman çok fazla miktarda artarak bir filo, genişleyen bir filo vardı. Şu anda yarışlar neredeyse amatör denizcilerin gündeminden çıkmak üzere. En son örnek geçen hafta işte hem adaların orada coğrafi yarışlar, bir de Boğaz yarışı vardı. İYK'nın düzenlediği bir yarıştı. Yarışa katılma ücreti 31 bin lira. 31 bin lira. Yani bir teknede 6 kişi olduğunu düşünsen adam başı 5 bin lira falan gibi para düşüyor. Katılmak için yarışa. Yani dolayısıyla şu anda yarışan tekne sayısında müthiş bir düşüş var. Yani amatör denizciliğin sorunlarından söz ederken bence farklı bakış açıları, farklı konuları da konuşmamız gerekiyor. Bilmiyorum mesela Uğur, sen yarışıyor musun Göcek'te? Ben çok severim Göcek'teki sonbahar yarışlarını. Fatih
3: Ben
0: yarışıyor mu? Ali, sen yarışıyor musun?
3: yarışmıyorum. Benim teknedeki yelken var, Cenova var ama o kullanmıyoruz onu. Genelde emergency için motor arıza olursa Göcek'in her tarafını geziyoruz. İçi dışı göbün dış göbün gün görmez tarafları o çok güzel bakir yerler var. Arka tarafta Dalaman havaalanının uçakların iniş yaptığı bölgede arka tarafta çok güzel yerler var. Oralarda da geçiriyoruz zaman. Çok uzun değil. Ama ben yelken yapmadığım için çok o tecrübem yok ama sürekli izliyorum. Göcek'te çok güzel yelken güzel havalarda. Geçtiğimiz hafta çok fazla vardı. Hava çok uygundu yelkene. Çok güzel tekneler dolaşıyordu. Çok böyle tabii Göcek'in birçok tarafını su altı dahil bilirim, çok iyi bilirim. Çok uzun zamandır ODTÜ su altı topluluğunu kurduğumuz dönemde de bu bölgede çok çalışmalar yapmıştık 80'li yıllar, 90'lı yıllarda. Dalyan'da kaplumbağalar tarafı falan çok bakir. Şu anda gözlediğimiz bir başka ilginç şey de balık hemen hemen kalmadı Göcek bölgesinde bizim gözlediğimiz. Balıkçılarla da konuşuyoruz. Aynı problem onlarda da var. Bu deniz kirliliğinden mi kaynaklanıyor yoksa balon balıkları mı yoksa istilacı diğer türlerin bunlara olan saldırıları nedeniyle balık kalmamış olabilir. Bu konuda da bir araştırma böyle çok kapsamlı araştırmalara ulaşamıyoruz. Ben bu Mapa Şamandıra sistemi ve tekne sayısının azalmasında ne bir ihtimal balık popülasyonunun artabileceğini de düşünüyorum. Fakat bazı arkadaşlar da karşı görüşte diyor ki pandemi döneminde insanlar denize de çıkmadı. O zaman ben hatırlıyorum 2020-21'lerde denize çıkma da yasaklanmıştı. Ve biz demiştik ki artık balıklar çoğalır, patlama olur, çok balık tutarız demiştik. Maalesef o umduğumuz gibi de olmadı o dönem, onu hatırlatıyorlar. Yani artı başka sorunlar da var. Yani konu sadece Mapaşamandıra konusu değil. Mesela Tersane Adası'nın yaz limanında ben özellikle bir dolaşayım dedim. Ve su altında birçok deniz çayırlarını orada gözledim. Hiç onlara bugüne kadar çok dikkat etmezdik ama su çayırlarının olduğunu da gözledim. Bunların da haritaları çıkarılmış olmalı, çıkarılmalı en azından bugün o ne kadar
0: Çıkar olduğunu
3: çıkartılmadıysa.
0: biliyorum
3: Duyamadım Beysuncuğum.
0: Çıkarılıyor yani bu konuda işte
3: Çalışma
0: özellikle
3: var.
0: tabii bütün üniversiteler bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorlar.
3: Süper.
0: Peki.
3: Onlar çok güzel. Çünkü onların devamlılığı, onlar da balık popülasyonunun artışına büyük yardımcı olacaklardır. Ona da çok eminim. Eskiden ahtapot çok olurdu. Şimdi hiç ahtapot kalmadı. Yine balıkçıların
0: Ya
3: söylediği.
0: ahtapotları yemeyelim zaten ya. Ben şu
3: Yememek lazım, ona katılıyorum. Ama hiç yakalanacak görmüyoruz. Hadi yakalamayı bırakın. Görmüyoruz da. Eskiden hep ahtapot görürdük. Nedeni de balon balıkları ahtapotları çok kolay yiyorlarmış. Ama kalamarı çok yiyemiyor. Kalamar çok çabuk kaçabiliyormuş. Balıkçıların söylediği bunlar. O nedenle de ahtapot kalmadı. Yememek lazım. Ona ben çok katılıyorum tabii.
0: Ben Ali Borat'a Uğur izninle Ali Borat'a da sormak istiyorum şu yarış meselesini. Ali Borat abi çok iyi bir denizci. İşte o yelken herhalde Ali Borat abi senin tersin. O da emniyet gerekmediği sürece motor basmıyordur. Öyle tahmin
2: Doğru,
0: ediyorum.
2: doğru. Bizim de şeyimiz o.
0: Sen ne diyorsun bu yarış meselesine?
2: Vallahi ben de yarışçı değilim. Ben gezginim şimdi.
0: Ay
2: Bizim
0: gazeteci olarak soruyorum yani.
2: yelkenciler arasında böyle kategoriler var. Gezginler var, tatilciler var. Yani yarışçılar
3: Evet.
2: var. Şimdi mesela gezginin de şeyi şudur, özelliği. Biz bir sezonda mesela 4 ay, 5 ay denizde kaldık geçtiğimiz bu pandemi döneminde özellikle. 4 ay, 5 ayda 2 gece üst üste aynı koyda kalma sayımız iki elin parmaklarını geçmez. Her gün muhakkak yol yaparız. Bu zaten teknenin yaşamı açısından da faydalı bir şey. Şimdi yarış meselesine dönecek olursak, orada da az önce konuştuğumuz maliyetler önemli bir kalem. Yani Beysun sen şeyi söyledin, işte yarışa katılım 30 bin lira.
0: Evet.
2: Yarışa katılıma ne gerek var? Yani bir tane Kevlar yelken yaptırmayı düşünün. Yani
0: Ama
2: normal bir yelken.
0: Ali bir dakika ben burada yarışçıları temsilen lafa girmek istiyorum.
2: Tabii.
0: Şimdi yarıştan uzak olan insanlar yarışı şey zannediyorlar. Hani sanki Ferrari ile işte şeyde Formula 1'de yarışıyorsun gibi. Öyle değil. Yarış çok eski, çok yavaş bir tekneyle de yapılabilir ve çok da keyifli. Çünkü yarışın denizcilik anlamında getirdiği müthiş disiplinler var. Aslında kendi kendine yarışıyorsun. Kendi tekneni, o diyelim ki eski yavaş tekneni bile performansını arttırmak için işte yelken trimiydi, dümencilikti, işte stratejiydi vesaire. Yani o bambaşka bir formasyon getiriyor. Dolayısıyla yani yarış senin anladığın gibi Kevler yelken yapmayı gerektiren bir konsept değil.
2: Tabii ki
0: O
2: Beysun,
0: yüzden de kategoriler
2: onu
0: var.
2: yok yok.
0: Gezi
2: Tabii
0: sınıfı var,
2: ki.
0: tek sınıfı var. Yani yarış dediğim gibi insanın denizciliğini çok geliştiren, çok fazla şey katan bir denizcilik etkinliği diyelim. Fatih sen ne diyorsun?
2: Ben bir ek yapmak istiyorum. Sadece bir ufak ek.
0: Tabii.
2: Şimdi yani böyle bir maliyet boyutu en azından yarış kategorisinde girenler, bu IRC diyorsunuz galiba,
0: Evet.
2: o kategoride girenlere ciddi bir maliyet baskısı var diye düşünüyorum.
0: Ama
2: İkinci nokta,
0: orada sponsorlar var. Çünkü
2: ya
0: yarışta
2: sponsor da bulamıyor insanlar. Şimdi ikinci noktaya geleceğim. İkinci nokta da şu. Şimdi mesela Bodrum'da çok Türk teknesi olurdu. Mike'ta. Ama Mike'ta Marmaris Açık Deniz yarışlarında ya bir ara 200-300 tekneye çıktı. Bu 300 teknenin 250'si Rus ve Ukraynalı.
0: evet.
2: Ondan sonra Rusya ile Ukrayna şeye başlayınca savaşa, bundan Türkiye'de en büyük zararı Marmaris Körfezi'ndeki restoranlar gördü. Çünkü ben biliyorum mesela Çiftlik'te 5 tane restoran var. Bir tanesine Ukraynalılar giderdi, bir tanesine Ruslar falan. Yanlış hatırlamıyorsam Ukraynalılar ortadan kayboldu. Onlar Türkiye'yi terk ettiler. Ruslar kaldı. Şeyde de öyle oldu. Göcek'te de mesela Karacaören, Göbün, bunlarda bayağı bir şey vardır. Rus ve Ukraynalı yelkenci vardı, flotilyalarla çıkarlardı. Birinden biri deniz üzerinden çekildi. Yani böyle faktörler de söz konusu. Yani çok çok değişkenli bir denklemden bahsediyoruz. Aslında
0: Tabii,
2: bütün
0: o
2: söylenmesi gereken o.
0: yüzden Ali, o yüzden önemli. Yani mesela bizim bu Trendil ya da ahşap tekne yarışları Bodrum'da çok önemli. Çünkü bir tekne mimarisinin, bir konseptin devamlılığını sağlıyorlar. O Trendiller, guletler gelişiyor, yelkene daha uygun hale geliyor vesaire falan. Yani mesela Latin Arma'yı bilirsiniz. Fransa'da, Yunanistan'da Latin Arma için özel yarışlar yapılıyor. Yani dediğim gibi yelken yarışı sadece bir Formula 1 yarışı gibi dereceye bağlı bir şey değil. Yani doğru ele alındığı zaman bir denizcilik kültürünün devamlılığını da sağlıyorlar. Fransa'da da öyle. Yani ben Fatih Aksu'yu merak ediyorum. Dünyayı dolaştın Fatih. Senin yarışçı yanın var mı?
1: Benim de birkaç tecrübem var abi İstanbul bazında. Çok eğlenceliydi. Sanırım 2017 yazında güzel bir yarışa katıldık. Bir de Kalamış Yelken Kulübü'nün bir yarışına katıldık. Öyle gezgin sınıfında arkadaşlarla çok eğlenceliydi. Yarışlar önemli. Senin dediğin gibi hem ekip çalışması hem karar alma insan gelişimi için güzel. Hem de bunlar denizlerimizin festivalleri. Rengarenk oluyor şehirler, kasabalar, kıyılar. Kıyıdaki insanlar da heyecanlanıyor. Tekledeki insanlar da. Ama maliyetler arttı. Dediğin gibi yarışa katılma ücretleri, marina maliyetleri. Yok Yelken Federasyonu'nun her yarış için sağlık raporu istemesi ki yabancılardan istemiyor nedense. Sürekli bir zorlaştırma var. Oysa bunlar ülkenin renkli kelebekleri yani kanat açıyorlar rengarenk üzerlerinde sponsor resimleri oluyor isimleri oluyor işte ne bileyim ben Borusan orada İzocam orada ne bileyim ben işte bankalar falan kocaman yelkenlerde reklamlarını açıyor ama bu organizasyondan insanların bu heyecanından sürekli bir rant elde etme sürekli bir zorlaştırma yolunda hiçbir hani insanları deniz kültürüyle buluşturalım, şehirler, kıyılar renklensin. Ayda 3-4 kere, yılda 1-2 kere değil, 3-4 kere renklensin kıyılarımız diye bir çaba yok. Hep bir ne diyeyim, bir şey kazanma gözüyle bakılıyor. Göcek koylarındaki şamandıralar da öyle. Kesinlikle şamandıra olmalı ama doğaya ve insana hizmet etmesi için olmalı. Ben yarışlara öyle bakıyorum. Çok renkli, çok eğlenceliydi ama çok zorlaştı. Ne yazık ki renklerimizi kaybediyoruz denizde de. Ben seviyorum mesela yarışlar. İnsanlar aileleriyle geliyor, çocuklarıyla geliyor. Kimi komik bir şapka
0: Evet.
1: takıyor, kimi sazını, gitarını alıp geliyor. İlla böyle hırslı RC yarışları gibi böyle hani direkt kıran hırsla değil. Bir
0: Evet.
1: festival havasında yarışlar da oluyor. Bunlar daha da çoğalmalı. Bunların önü açılmalı. Hem ekonomik olarak tekneyi elinde tutma, marinada barındırma hem de o yarışa katılma maliyeti düşürülüp insanlar teşvik edilmeli. Ben böyle bakıyorum.
0: Ya bir şey anlatayım izninizle. Bu Boğaz yarışı dedin. İşte yıllar önce Fransa'dan Türkiye'ye solo bir Benetton'un özel bir teknesiyle yapılan yarışlar vardı. İstanbul'da finish. Sonra da İstanbul Boğazı'nda böyle dışarıdan da 3-4 kişinin alındı, ekiplerin alındı. Bir gösteri yarışı gibi bir yarış yapılıyordu. Sarı Can Turalı ile beraber Kitap Bavan da bir röportaj yaptık Ataköy Marina'da. Ben sordum nasıldı Boğaz yarışı diye. Vallahi dedi ben etrafa bakmaktan yarışla ilgilenemedim dedi. Şimdi peki amatör denizciliği konuşuyoruz. Ali Boratav gelelim mi şu yeni yönetmelik meselesine 17 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ne diyorsun?
2: Şahane olur. Ya vallahi bir yeni yönetmelik hazırladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Yani biz istiyoruz ki denizcilik kolaylaşsın, denizde barınmak, yaşamak kolaylaşsın. Eskiden beri özel teknelerin donanımı konusunda artık çok da kıyı seyirinde kullanmadığımız pek çok zorunlu malzeme var. Yani şimdi size örnek vereyim. Bugün denizdeki 137 bin bağlama kütüğüne kayıtlı tekne var Türkiye'de. Bu 137 bin teknenin 137 tanesi kağıt harita açmıyor seyirde. Yani
0: Evet.
2: herkes artık elektronik haritalarla seyir yapıyor. Gideceği yeri telefonunda, tabletinde, yoksa bilgisayarında yine elektronik haritalar üzerinden çiziyor, ölçümlerini yapıyor. Denizde rota tuttuğu zaman pusulaya bakmıyor. O chart plotter ya da otopilotun üzerindeki rakamlarla seyir yapıyor. Yani 137 abartılı bir rakam olabilir ama yani sahiden mesela kağıt harita artık kalmadı.
0: Ali,
2: Ben
0: ben burada
2: bir ufak şey ekleyeyim sonra yapın
0: tamam.
2: lütfen. Peki. Kağıt harita ben 20 yıldır denizdeyim. İlk 5 yılında tepe tepe kullandım. Zaten o
0: Evet.
2: zaman elektronik haritalar pek yoktu
0: Başka çaren yoktu zaten.
2: ortalıkta. Yani telefonumuzda harita pek yoktu o zamanlar. Sadece sonradan artık alıştık. Kağıt haritalarda rafa kalktı, bakmaz olduk. Teknoloji de bizi o noktaya getirdi. Sadece bir kere kağıt haritaya ihtiyacım oldu. Ege'nin ortasında sisli bir havada Poros'tan Atina'ya gideceğiz. Bizim teknenin elektronik sistemi çöktü. Meğerse Amerika Irak'a saldırmış GPS sistemini kapatmış.
0: Bir daha
2: Sadece bir kere. Bir kere.
0: anladım.
2: Başka onun dışında ihtiyacımız olmuş. Şimdi ama bu
0: Ama
2: zorunlu.
0: Ali burada araya girmem gerekiyor. Çünkü
2: Buyurun.
0: meseleyi ihtiyaçtan çok güvenlik şeyinde ele almak lazım. Evet, dediğin gibi kağıt harita kullanılmıyor artık. Ama ben mutlaka kağıt harita bulunduruyorum. Yani böyle bir yönetmelik yokken de bulunduruyordum. Prensip olarak güvenlik için bulunduruyordum. Yani teknede her gün yangın çıkmıyor ama yangın tüpü bulunduruyoruz. Değil mi? Niçin bulunduruyoruz? Güvenlik açısından bulunduruyoruz. Yani bence meseleye biraz da bu dediğim gibi kalın yazmak istiyorum. Güvenlik terbiyesi, disiplini adına bence kağıt harita bulunsun, cetvel de bulunsun, pergel de bulunsun. Herkes kağıt haritada mevki koymayı öğrensin ama kullanmasın. Ama bir gün bir kere bile ihtiyacın olduğu zaman o şeyler, haritalar işe yarayacaktır. Yani ne bileyim, mesela ben yangın tüpünü, şu anda benim teknede iki tane yangın tüpü var. Bir tane daha almayı düşünüyorum. Hatta mesela biliyorsun 10 metrenin üzerindeki teknelerde 6 litrelik, kiloluk yangın tüpü isteniyor. Ben size başka türlü bakıyorum. Teknede birden fazla yangın tüpü olmalı. Çünkü denizdeyiz. Yangın tüpü dediğinde işte küçücük bir şey. Varsa ki dalga geldi, yalpaya girdi tekne, bir tanesi denize düştü, şey, yangın tüpü. Teknede bir tane daha olmalı. Hatta yangın tüpü birden fazla olursa yangının niteliğine göre birden fazla kişiyle müdahale etmek gerekebilir. Dolayısıyla ben biraz mimarca düşünüyorum. Yani böyle masada oturup kağıt üzerinde teknede bulundurulacak malzemeyi kimler karar veriyor bilmiyorum ama benim tanıdığım bütün iyi denizciler, biliyorsun, yedeğe çok meraklıdır denizciler. Hatta otopilotun yedeğini bulunduran bile var. Dolayısıyla yani bir denizcilik anlayışıyla bakmak lazım diye düşünüyorum ben bu meseleye.
2: Ama
0: Yani
2: şimdi tamam, bunu okey, herkes bunu kabul ediyor. Fakat bizim bir yönetmeliğin ek maddesiyle sınırlı bir hayatımız yok. Bakın şimdi şu anda bütün internet sitelerinde güvenlik artık bir seçenek değil, mecburiyet. İşte yangın tüpleri, yanında şeyler, balta, yanında barometre, yanında can yelekleri, bilmem neler falan, kitler hazırlanmış.
0: Evet.
2: Tıpkı arabaların muayeneye girerken birbirlerine ödünç güvenlik kiti verir bizim
0: Bak,
2: şoförlerimiz.
0: bunu bilmiyordum.
2: Tıpkı bunun gibi. Tekne güvenlik kiti, 10 metreden küçük tekne kiti, 10 metreden büyük tekne kiti, 10 metreden büyük tekne kiti 20 bin lira civarında. O malzemeleri denizde güvenebileceğiniz kalitede almaya kalkarsanız 20 bin lira değil 100 bin lira dersiniz. Bunlar mesela barometre var içinde. O barometre muhtemelen kalibrasyonu zaten bozuk ve muhtemelen iyi de çalışmıyor. Yani
0: Evet.
2: o fiyata oraya o barometreyi satması mümkün değil. İyi bir barometre bugün 5-6 bin lira civarında. Yani kullanılabilir bir barometre.
0: Peki,
2: Oradan başlar. Şimdi
0: asıl konuşmamız gereken şu var bence bu yönetmelikle ilgili: cezalar ve cezaların oranları. Yani sen bir kağıt haritayı evde unuttuysan varsayalım, gidip
2: cezayı
0: sana
2: yiyebilirsin.
0: 30-40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira ceza ne? Yani
2: Yani 100 bin
0: burada
2: lira değil ceza ama mesela 10 metrelik tekne için 25 bin lira işte. Yani
0: evet.
2: metre başına 2500 lira ceza. Şimdi başka bir şey bir eklemek istiyorum, ondan sonra sözü vereceğim. Şimdi biz denize çıkıyoruz. Bana diyor ki yönetmelik, İlk yardım çantası bulunduracaksın. Hayır efendim, ilk yardım çantası bulundurmayacağım. Benim teknede tam teşekküllü bir acil müdahale kiti. Yani hastaneyi aratmayacak seviyede var.
0: Evet, bende de var ama bir
2: Bütün
0: kutu.
2: ilaçlar var. Kabız ilacından tansiyona, kalp krizinden bilmem neye. Arkadaşlarım var, defibrilatör taşıyor teknede. Kendisi doktor değil. Adrenalin, kortizon, antihistaminik ampulleri taşırız biz. Kendimiz doktor olmasak da doktor olur, çevrede gelir o müdahale eder. Yani
0: Bu çok doğru.
2: denizde yaşam o kadar da bir kağıdın üzerine yazılmış, 11 maddeyle sınırlanabilecek bir şey değil. Ve
0: Doğru.
2: bunu insanlar maalesef, yani ben son sözümü de söyleyeyim bu konuda. Yani yangın baltası bulunduracaksın diyor benim fiber teknede. Fiber teknede yangın baltasını ben herhangi bir yere vursam seker, benim kafamı patlatır.
0: Ama Ali bak ya, yangın
2: Halat
0: baltası
2: kesemem ben yangın baltasıyla.
0: ben bir tane aldım. Bir tane aldım alet edevatı meraklı olduğum için, ama
2: Evet.
0: yangın baltası sadece ben sordum ya bu balta nereden gelmiş diye. Ahşap balıkçı teknelerinde yangın çıkarsa tekneyi batırmak için balta ile tekneyi deliyormuş.
2: Ahşap da tabii ki kullandım. Kapı kırmak için de
0: Hayır
2: kullanılsa, kamera kırmak için de.
0: ama balta benim başıma geldi Bodrum'da. Allah'tan benim de bıçak vardı. Bir tane büyük bir tekne bir başka tekneyi yedeklemiş. Hava da vardı. Baselellası benim
2: Dolandı.
0: Magistrale'ye takılmak üzereydi. Çift tonoz almıştım. Bir tanesini boşa bırakmam gerekiyordu ki, adamın dümenine takılmıştı çünkü. Ben elimdeki bıçakla kestim.
2: Bıçakla
0: Ama
2: kesilir işte. Testere bıçak lazım ona. Baltayla kesemezsin.
0: Ali 20 milimlik bir şeyi halatı baltayla kesebilirsin.
2: Abi
0: Yani ille
2: fiberde kesemezsin. Bak benim koç boyunuzun olduğu yerde baltayı vulamazsın. Yani vulduğun zaman o orada esner. Testereli bıçak ya da çakı lazım buna. Yani o da gene teknede iki tane bulundurdum ben. Bir tane başta, bir tane kıçta. Yani bunlar zorunlu teçhizat. Bak şimdi testere bıçak yerine balta İyi konuşuyoruz burada. Halbuki
0: valla benim başıma geldi. Kapri'den avara oluyorduk. Dümendeki arkadaşa motoru ileri verme dedim. Dinlemedi. İleri verdi. Tonos halatını pervaneye dolaştırdık. İki arkadaşım ellerinde çakılarla atladılar. Tabii kesemediler. Ben tekneye demir testeresi aldırmıştım. Ben
2: olma kesilir.
0: daldım. Demir testeresi. Ama bıçak kesmiyordu. Yani
2: Bıçak değil,
0: neyse.
2: testere bıçak lazım. Yani bu su
0: Doğru.
2: altı avcı bıçağıdır o. O da mesela su altında
0: Ben de
2: dalarken
0: bildiğin demir testeresi vardı
2: o
0: kavuk.
2: da keser. O da keser.
0: Tabii
2: Tabii ki.
0: kesti zaten canım.
2: Tabii ki, tabii ki. O keser.
0: Şimdi dolayısıyla ben senin bu ayrıntılı olarak verdiğin bu ilaçlar, aletler, edevatlara çok katılıyorum. Yani bize Ankara'dan birileri denizcilik öğretmeye kalkmayacaklar. Birinci cümle bu olmalı bence. Yani varsa böyle bir şeyin listesi yapılacaksa, mesela Ali Boratap hazırlasın. Ne bileyim Fatih Aksu hazırlasın. Fatih, sende kağıt harita var mı teknende?
1: Var abi, evet.
0: Kullanıyor
1: Çok da
0: musun?
1: severim ben kağıt harita kullanmayı. Evet, çok severim. Bence teknelerde kağıt harita olmalı, ama bu yok diye de insanlara ceza kesmemeli. Bu denizcilik kültürüyle alakalı. Ama
2: Evet.
1: yangın söndürme tüpü yoksa cezanı kesebilirsin. Can simidi, can yeleği yoksa ceza kesebilirsin, ama harita, pergel yok diye de tekneye ceza kesmeyin yani. Bu bence yanlış.
0: Ama
1: Zaruri olmamalı. Kağıt harita kullanmak zorunda kaldım mı? Evet, ben de kullanmak zorunda kaldım. Hiç öyle uydular kesildiği için de değil. Dilek Adası burnundan avara oldum. Tekneyi ilk aldığım yıl İstanbul'a götürürken telefondaki uygulamadan gidiyordum, harita uygulamasından. Teknenin de neresi nasıl çalışır hiç bilmiyorum. Otopilotu da yolda öğrenmiştim nasıl çalıştığını. Bu dijital teknenin seyir haritası da çalışmıyordu. Yani ekranına ışık gelmiyordu. Telefondan bakarak gidiyordum. Ben güverteden aşağıya kameraya düştüm. Bu üç basamak biliyorsunuz, yelken teknenin içi derin. Aşağıya düştüm. İşte elimden telefon fırladı. Yere düştü. Ekranı kırıldı. Haritasız kaldım. Hayda dedim, haritasız kaldık. Bir saat oldu avarı olalı. İçeride de bir dergi vardı. Derginin ön sayfasında Ege haritası var. Sadece hangi koylarda, hangi şehirlerde güzel restoranlar var. Onların reklam haritası. Dinek burnunu görüyorum. Kartınızı aldım. Dedim oradan burası dedim. İşte bir saat oldu. Bir saatte 5 mil gidiyorum. O zaman dedim pergelle mevki koydum. Burası dedim 5 mil ise onu açtım işte 15-20 mile getirdim. İşte rota çizdim ve şeye kadar Balıkesir'e kadar o kağıt haritada oluşturdum. Rotayla gittim. Tam da tuttu. Öyle kendi oluşturduğum haritada da gitmek zorunda kaldım. Kağıt harita tekne de çok keyifli, çok eğlenceli ama bu bir mecburiyet olmamalı.
0: Yani bu işte ceza meselesi burada çok tartışmaya açık. Uğur'a
1: Evet.
0: sormak istiyorum. Uğur Yalçın'a. Uğur, var mı senin teknendeki hatırıza?
3: Şimdi benim tekne 24 metre ve ben ticari kayıtlıyım. Dolayısıyla bende hemen hemen her şey var. Büyük tekne olduğu için, bir de ticari kayıtlı olduğu için, ama kiraya vermiyoruz. Bizde her yıl denize elverişlilik kontrolü yapılır. Limandan gelir, tek tek bakılır her yıl. Motorda 5 yılda bir şaft kontrolleri vesaire. Her şey var. Ben o konuda bulunmasından çok yanayım. Çok fırtınalar da yaşadık. Küçük teknemiz varken, özel teknemiz varken, hatta bu navigasyonlar olmazken kağıt haritalarla serip üstüne cetvel, pergelle, açı ölçerle haritalarda rota çizdiklerimiz zamanlar olmuştu. Onları hep unutmuyorum. Onlara ihtiyaç oluyor. Ama benim için söyleyeceğim bir başka şey de daha küçük tekneler için, yani 10 metre altındaki tekneler, botlar için de birçok zorunluluk getirildi. Bunların bir kısmı evet gerekli. Bunlara ben de katılıyorum. Mesela pusula, evet aslında pusula olsun deniyor ama botu koyacağınız o kadar çok şey oluyor ki, bazı botlarda ona da yer yok. Benim kullandığım 4,5 metrelik bir botum var. Onun imkanı var. Dolayısıyla gerekli her türlü donanımı, balta dahil, aldık, uygun yerlerine koyduk. Bunlar da bence çok eleştirmiyorum. Birçok şeyin olmasında çok yarar var. Çünkü denizde neyin ne zaman olacağı belli değil. Şu anda tabii biz her türlü meteorolojik bilgiyi her şekilde öğrenebiliyoruz önceden ve birbirimize söyleyebiliyoruz. Ama bazı denizciler çok önemsemeyip denize çıktığında çok ihtiyaç olabilir. Dolayısıyla güvenlik için gereken bazı şeyler olmalı, ama bunu teknenin boyuna göre. Çünkü bir küçük tekneyle çok fırtınalı havada çok uzaklara gitmezsiniz. O zaman ona çok büyük güvenlik donanımları vesairenize çok gerek olmayacak. Bunun biraz önce Ali Hocam dedi galiba, yani denizi bilmeyen, denizi yaşamamış, denizi kullanmamış kişilerin bu tür yönetmelikleri yapmaları doğru olmuyor. Çünkü Mapaşamandıra için de aynı şeyi söyleyeyim Göcek'te. Göcek'te kaptanlık yapmış, Göcek'te özel tekne kullanmış kişilerin danışmanı olmadığı, sadece ekoloji, biyoloji uzmanlarının danışmanlık alınarak, uzmanlardan danışmanlık alınarak planlanan bu Mapaşamandıra projesinin de başarılı olmamasının nedeni, doğru kişilerin görüşlerinin alınmamış olması. Bu yönetmeliklerde de katılıyorum. Cezalar açısından da katılıyorum. Çok yüksek cezalar. Yani bunlara çok gerek yok. Örneğin botum var benim. Benim botumu benim tabii kaptanım kullanıyor, ben kullanıyorum. Kızım kullanır, o da tamam. Ama bir arkadaşım geldiğinde kullanacaksa ben ona bir yetki belgesi çıkartmam gerekiyor. Limana gideceğim. Limana diğer arkadaşı da getirmem lazımmış. Henüz gitmedim, götürmedim yani. 2-3 arkadaş denize çıkıyoruz. Hepimizin amatör denizci belgemiz var. Hepimiz bu konuyu biliyoruz. Ama benim botumu amatör denizci belgesi olan bir başka arkadaşımın kullandığında bu suç. Ve tekne boyunun çarpı 2500 artı benim deniz kaptanlık ehliyetiminde 6 ay askıya alınması gibi cezalar. Bunlar aslında aklın almadığı cezalar. Gerek yok. Yani tabii ki ben birine yetki verebilirim. Sorumluluk bende. Nasıl aracınızı kullanırken birisi ne verebiliyorsunuz götürüyor. Orada sorumluluk yine sizde. Bunlar birbirine paralel. Denizi de bilen insanlarla konuşularak planlansa, yapılsa çok daha başarılı olur ve amacına ulaşır. Bir de ya da notere gidiyorsunuz. Benim botumu, benim özel teknemi, amatör deniz belgesi olan şu arkadaşın kullanabilir diye yetki çıkartıyorsunuz. Yani bir sürü masraf. Eğer amatör denizci belgesi varsa, yani devletin verdiği bir belge varsa, onu kullanma yeteneği varsa ve onu da gasp etmemişse o botu, artık bunun bir şeysi yok, yani bunun kontrolüne gitmeye gerek yok. Ama ben botumu ehliyeti olmayan birine vermem, kullandırtmam. Bu kendi kızım da olsa kullandırtmam, akrabam da olsa kullandırtmam. Onlar ayrı, bu kültürleri biz biliyoruz denizde. Çünkü onun riski çok fazla. Yani robot kolunu itme, her robot kolu farklı güçle itildiği için bilmeyen birine azıcık kolu it derseniz uçurur botu. Yani dolayısıyla bu tür şeyleri yapmamak lazım ve yapmıyoruz. Ama siz gelip de benim botumu kullanacak arkadaşıma git limandan, yani onu da götür yanında, 1.000 lira da para ver, 1.000 liraymış galiba. Oradan bir tutanak tutsun, kullanabilir, yetki verdim şu kadar süreyle. Yani bunlar tamamen işi yokuşa sürmek. Bunları
0: Peki
3: ben
0: ben
3: anlayamıyorum.
0: bu Ali Barat'a sormak istiyorum. Yani Ali, ben seninle benim teknemi kullanmak için biz aramızda bir kağıtta imzalı vesaire, yani hukuki değeri olan bir anlaşma yapsak bu geçersiz mi? İlle noter mi gerek?
2: Biz yapamıyoruz. İkimiz yapamıyoruz. Ben mesela çocuğuma şey yapabiliyorum. Çocuğuma ve eşime kendi imzamla verebiliyorum. Ama Beysun'a ya noterden ya liman başkanlığından vermem gerekiyor. Yani bak buradaki ben Uğur hocama sözlerine bir ek yapayım. Yani mesela Beysun, sen benim arabamı kullanabilirsin.
0: Evet.
2: Ama 3 metrelik botumu
3: Evet.
2: 30 yıllık
3: Notere geçelim.
2: denizci olmana rağmen kullanamıyorsun. Yani tuhaflık burada.
0: Peki bir şey soracağım. Yani sonuç olarak bu tür kurallar diyelim. Diyelim ki ben Ali Boratav'ın botuyla bir kaza yaptım. Diyelim ki işte ölümlü ya da yaralamalı bir kaza olsun. Bu sonunda mahkemeye gidecek. Mahkeme neye bakıyor?
2: Sen mesulsun. Yani kullanan sensin, ama eğer bu durumda ben sana yasa dışı bir şekilde botumu emanet ettiysem ben de sorumlu oluyorum. Ama ben yetki belgesi verdiysem sana sorumlu
0: Ben
2: sensin.
0: anladım. Evet, anladım. Peki, arkadaşlar, sanıyorum 3-4 dakikamız var. Aranızda eklemek istediği bir şeyler olan var mı Fatih?
1: Olumsuz görünüyor her şey, zorlaşıyor. Sizi dinlerken benim aklıma hep Sait Faik geldi. Onun Son Kuşlar hikayesi. Orada diyor ki, biz gördük çocuklar, biz yaşadık ama sizin için kötü olacak diyor. Kuşlar artık gelmiyor, siz göremeyeceksiniz. Sadun abi yaşadı, Turgay Noyan denizleri güzel yaşadı. Bizim büyüklerimiz denizleri doyasıya yaşadılar. Biz
0: Biz de fena yaşamadık
1: zor,
0: canım.
1: evet, zor günler geçiriyoruz, zorlaşıyor, can çekişiyoruz. Denizde olmak zor, büyüsünden kurtulamıyoruz. Herkesin hayali emekli olunca tekne alıp denize çıkmak ya da şehirden kaçıp bir deniz kenarında yaşamak. Bu zorlaşıyor. Sizin için kötü olacak çocuklar diyorum ben.
0: Peki Uğur Yalçın Ersen, sonuç ne eklemek
3: Evet.
0: isterdin?
3: Ben şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi bu uygulamalar gerek yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 17 Temmuz sonrası Göcek'teki Mapaçamandıra uygulaması, bunları çok iyi takip etmemiz lazım. Çok iyi. Kimler takip edecek? Bizler, biz denizciler. Nitekim Ali hocamla, Ahmet hocamızla biz bir çalışmayı başlattık. Göcek bölgesindeki Mapaçamandıra uygulamasının sık sık sık aralıklarla yerinde tespitlerle gözlemlerini yapmaya başladık. Bunu Ekim ayında bir toplantıda da sunum haline getireceğiz. Buradaki amacımız üzüm yemek. Yani hep birlikte buraya nasıl katkı sağlarız, bu sistemi nasıl geliştiririz, nasıl herkesin zevkle kullanıp önerebileceği ve dünyaya da örnek olabilecek bir şekle getirilebileceğinin çalışmasını yürüteceğiz. Biz bu konuda katkı sağlamak isteyenlere de açığız. Çünkü amacımız Bunu daha iyi yapmak. Yani eleştirip de kötülemek yetmiyor, olmuyor. Bunu kabul etmiyorum. Denizcilik de o hiç olmaz. Denizci paylaşımcıdır. Denizde insan her şeyini paylaşır, ekmeğini, suyunu paylaşır. Burada da bir problem var. Bu problemi hep birlikte yaşayarak ve bilgimizi birlikte çoğaltarak bunu daha iyi hale paylaşarak getiririz diye düşünüyorum. Onun için bu yaz boyu Ekim-Kasım'a kadar bunları çok tartışacağız. Umarım da bu tartışmaların hepsi ilgili makamlarca, yetkililerce, otoritelerce de dikkate alınıp sistem daha uygun, daha güzel hale getirilir. Benim beklentim, isteğim bu. Ve elimizden geleni de yapacağız. Umarım da bu tartışmaların hepsi ilgili makamlarca, yetkililerce, otoritelerce de dikkate alınıp sistem daha uygun, daha güzel hale getirilir. Benim beklentim, isteğim bu. Ve elimizden geleni de yapacağız.
0: Peki Uğur.

0: Olsun. Sadece Göcek'e değil, Türkiye Mavi Yolculuk kıyılarındaki pek çok yoğun kullanım olan yere tonoz sistemlerin kullanılmasını, karada mapa sistemlerin oluşturulmasını yıllardır savunuyoruz. Ha bunu biraz daha ekonomik yapmak, bir kamu hizmeti gibi yapmak gerekir
1: Evet.
0: diyoruz. Bunu para kazanan bir sistem olmaktan çıkarıp doğayı koruyan, hizmet üreten bir sistem haline getirmek gerekir diyoruz. Birincisi bu. İkincisi Fatih kaptanıma küçük bir ek, çok güzel bir yere bağladı. Çocuklar için üzülüyorum konusu. Vallahi bunu hepimiz hissediyoruz. Ama ben bir yandan şunu da düşünüyorum. Biz 20 yıl önce, 30 yıl önce denize başladığımızda, denizciliğe başladığımızda bambaşka bir deniz vardı. Bugün denizin gelmiş olduğu hali gördükçe hepimiz çok üzülüyoruz. Bitti bu denizler. İşte Göcek öldü, Göbin öldü. Salsalı'da denize giremiyorum. Karacasöğüt'te deniz bitleri, ben denize giremiyorum. Bilmem ne konuşup duruyoruz.
1: Peki. Çok
0: Bugün
1: teşekkür ederim.
0: denize başlayan, bugün denizciliğe başlayan insanlar da şöyle konuşacaklar bir 20 yıl sonra. Ya ben başladığımda cennetti. Felaket oldu.
1: Peki Ali, zamanımız bitti. Açık Deniz bu hafta Fatih Aksu, Uğur Yalçıner ve Ali Bolat abla yaptık. Amatör denizciliğin meselelerini konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ettim.
0: Çok
1: Teşekkürler Beyza
0: teşekkür
1: abi.
0: ederim. Sağ
1: Çok
0: olun.
1: teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Özbek, Mehmet Ali Demirel ve Erdem Demirel'e teşekkür ederiz.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necmiye Şahin ve Bilge Bayrağı teşekkür ederiz.
5: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam der Tustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Ramiştevit. Milat Bülent Kılıç Aslan. Pazar gecesi İran, İsrail'e doğru bir hava saldırısı başlattı. Gerekçe olarak da İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmamasını gösterdi. İran, özellikle Hayfa kentine, oradaki petrokimya tesislerine füzeler yolladı fakat çok ciddi bir zarar veremedi.

Sonra yani sabah 4.40 gibi bu kez de İsrail İran'ın kimi kentlerini hedef aldı. Bu kentlerde bazı petrokimya tesislerine saldırdı ve Sepah'ın komutanlarını hedef aldı. Ne kadar başarılı olduğuna ilişkin tam bir bilgi yok ne yazık ki. Pazartesi günü ise saat 11 dolaylarında İran İsrail'e misilleme yaptı. Bütün bu olaylar cereyan ederken Trump iki tarafı da sakin olmaya çağırıyordu ve saldırıları durdurmaya davet ediyordu. Ve saldırılarda da bir dahli olmadığını öne sürüyordu. İzleyenlerin bilebileceği gibi İsrail ve Amerika ile İran arasında ne savaş ne de barış durumu söz konusu ve bu geçen hafta boyunca da devam etti. Hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmesi veya vurulmasının ardından Amerika, İran'daki hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı ve devrim muhafızları da buna Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Basra Körfezi'ndeki Amerikan üslerini vurarak karşılık verdi. Sonra da bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin içlerine de uzanan yeni saldırı dalgası izledi ve İran kimi karşılıklar verdi. Bu arada İran'ın büyük bir su rezervuarı da yok edildi ve on binlerce insan bölgedeki susuzlukla baş başa kaldı. Trump'ın İsrail'in kuklası olduğuna kuşku yok ama her yandan büyük bir baskı altında. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik tehditleri, bu ülkelerin yaşadığı korkular, Körfez'in kontrolü yüzünden artan petrol ve petrol türevi maddelerin fiyatları, savaşın başka ülkelere ve bütün coğrafya hatta dünya yayılma olasılığı ve elbette ülke içinde her gün daha da şiddetlenen muhalefet bu baskı unsurlarının başında geliyor. Amerika'nın istediği başarıyı elde edemediği ve edemeyebileceği olasılığı ellerinin titremesine neden oluyor. İsrail ise Trump gibi kullanışlı bir unsurun henüz görev süresi dolmamışken bu büyük tezgahta kullanılması gerektiğine inanıyor. Bu eşsiz fırsatı kaybetmemek için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü Amerika'ya ihtiyacı var, Trump'a ihtiyacı var ve onsuz başarılı olma olasılığı söz konusu bile değil. Bu hafta epeydir benzer bir program yapmadığımı düşünerek klasik İran sanat müziği çalmaya karar verdim. Bu nedenle de uzun zamandır bir şeyini çalmadığım Şehram Nazeri'den iki parça seçtim. İki parça da Nazeri'nin The Passion of Rumi adlı albümünden. Bu sanıyorum benim en çok sevdiğim albümü. 2007 yılında yani Mevlana yılında yayınlanmıştı ve parçaların tamamı Mevlana'nın şiirlerinden bestelenmişti. O yıl mıydı bilmiyorum ama Şeb-i Aruz törenleri için Nazeri Konya'ya gelmişti ve sonra da otelde içki içiliyor diye ve bunun Mevlana'nın manevi kişiliğine zarar verdiğini öne sürerek yani bu tür bir şovla Türkiye'yi terk edip gitmişti. Ama yetenekli bir sanatçıdır ve şimdi onun iki parçasını dinleyeceğiz. İlki Fena Yemmen adını taşıyor, ikincisi de albüme adını veren The Passion of Rumi. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Fizan Ekspresi, Farsça konuşulan coğrafyaların müziklerini ve kültürlerini tanıtmaya çalışıyor. Afganistan'ın batısında, yani İran sınırında yer alan Herat'ta, hicaba uygun giyinmediği öne sürülerek bir grup kadın sokaklardan büyük bir zorbalıkla şiddetle toplanıp tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bilebileceğiniz gibi Taliban rejiminin kendine özgü bir giysi tutumu var, giysi rejimi var. Buna göre kadınlar saçlarını örtse bile gerektiği gibi örtmediği düşünülerek, yani nizami örtmediği öne sürülerek, aynı kadınlar peçe yani burka kullanmıyorlarsa ya da Taliban'a göre vücut hatlarını belli eden giysiler giydilerse, bu yasaklardan ve bu şiddetten paylarını alıyorlar. Bu İran'ın da çok çok ötesinde vahşi bir baskı mekanizması. Taliban rejiminde pek rastlanmayan bir şey oldu ama aralarında erkeklerin de bulunduğu bir topluluk sokağa çıktı ve bu tutuklanma dalgasını protesto etti. Bu çok yeni bir şeydi Taliban rejimi için. Yaklaşık 70 kişiden oluşan bir topluluktu bu. Aralarında çocuklar da vardı. Taliban'ın ateşi sonucu en az 2 kadın öldü deniyor. 12 kişi de gözaltına alındı. Bilebileceğiniz gibi ben bu programda bu konuları hiçbir zaman yalnızca hicaba, baş açıp kapama eylemine indirgemedim. Konunun yüzlerce boyutu, bileşeni var. Ama bu rejimlerde ilk sıradaki kurbanlar da kız çocukları ve kadınlar oluyor. Fakat şunu unutmamalıyız, kadınların başını ya da yüzünü zorla örten anlayış, örneğin müzik aletlerini de toplayıp ateşe veriyor. Yani sorunun bir bütün olduğunu gözden kaçırmayalım lütfen. Uzun zamandır çalmadığım bir başka parçayla devam edeceğiz. Bu da İranlı önemli besteci Hüseyin Alizade'nin, Hüseyin Elizade'nin Terendeha yani Kuşlar adlı albümünden. Parçayı ise Üstad Alizade'nin eski eşi de olan değerli müzisyen Homa Niknam Hanım seslendiriyor. Şiir yine Mevlana'ya ait. Güzel bir şiirdir.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Afganistan'la Pakistan arasında yeni bir çatışma yaşandı. Sınırdaki bir Pakistan karakolu Afgan topraklarından gelen Pakistan Taliban'ına ait unsurlarca vuruldu ve 6 Pakistan güvenlik görevlisi öldürüldü. Bunun üzerine Pakistan uçakları sınırı geçip Afganistan'daki Pakistan Taliban'ına ait unsurların yerleşkelerini vurdu. Afganistan ise vurulan yerlerin sivil Afgan yerleşimleri olduğunu öne sürüyor. Bu olayda da en az 11 çocuk ve 2 yetişkinin öldüğü iddia ediliyor. Bu çatışmanın burada bitmeyeceği de anlaşılıyor ama sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz. Hep söylüyorum, bana göre İran klasik sanat müziğinin 20. yüzyıldaki en yetenekli kadın sanatçısı ya da en azından onlardan biri Merziye Hanım'dır. Ben muhteşem bulurum onun sesini ve tarzını. Şimdi onun en çok sevdiğim parçasını dinleyeceğiz. Dermiyane Golha, yani çiçekler arasında.

Türkiye'de belli bir yaşın üstündeki bir takım insanların kullanmaktan hoşlandıkları bir sözcük var. Bendeniz. Ukalalık etmek istemem. Bu radyonun birçok dinleyicisinin böyle şeyleri bildiğine eminim ama genç kuşaktan arkadaşlarımız da dinliyor bizi ve belki onlar bilmezler diye anlatıyorum bunları. Bu bendenizin bende ile bir ilgisi yok kuşkusuz. Buradaki bende kul, köle anlamına geliyor ve Türkçe'ye Farsçadan geçen bir sözcük. Daha çok bürokrat, ne bileyim siyasetçi sınıfının kullandığı bir sözcük oluyor. Efendim bendeniz o vakitler bu meseleye dikkat çekmiştim falan diyerek sözde alçak gönüllü davranırlar. Yani alçak gönüllü, tevazu sahibi görünmek için karşıdakine bendeniz yani köleniz, uşağınız, kulunuz demiş gibi yaparlar ama aslında havaları 1500'dür diyelim. Aklıma geldi, bu sözcüğe değinmek istedim. Mecid Derakşani'nin bir bestesiyle devam edeceğiz. Şiir, büyük şair Nima Yuşici'ye ait. Parçayı Mehdiye Muhammed Hani Hanım seslendiriyor. Parçanın adı albümde Avaz olarak gözüküyor ama şiirin adı Hengam ke geriye mi dehet saz. Ağlayış sazını çalmaya başladığında ya da ne bileyim gözyaşı bir enstrüman gibi ses verdiğinde gibi bir anlamı var.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. İran'ın trafik kazasında ölen ilk insanı İran müziğinin çok önemli bir ustası olan Derviş Han'dı. Derviş Han, Kaçar Hanedanlığı'nın son döneminde yaşamıştı ve İran müziğine kimi önemli yenilikler getirmişti. Bunlardan biri klasik İran müziğine, Farsça'da pişteramet denilen peşrevi sokmasıydı. Bir tar ve setar ustası olan Derviş Han, geleneksel olarak 5 telli olan tara da 6. teli takmıştı. Ayrıca makam ve konser formatına çok önemli yenilikler getirmiş, modern şairlerle işbirliği ederek şarkı sözlerinin de dönüştürülmesine hizmet etmişti. 2 Aralık 1926'da Derviş Han bir arkadaşının davetine katılmıştı. Gece boyu çalmış, şarkılar söylemişti. Sonra da eve doğru at arabasıyla yola koyulmuştu. İran'daki motorlu araç sayısı henüz bir elin parmaklarını geçmiyordu o dönemde. Fakat o gece Derviş Han'ın at arabasına bir kamyon çarpmış ve ölümüne de bu olay neden olmuştu. Bu, İran tarihine ilk ölümlü trafik kazası olarak geçmişti. Derviş Han'ın ölümü o günlerde bir gazetede "Tar öldü" biçiminde karşılık bulmuş. Derviş Han yaşadığı günlerde Tiflis'te ve Londra'da taş plaklara kayıtlar yapmıştı. Ama bugün o sesler çok kaliteli değil ve müzik de bugünün kulağına çok yabancı. Beğenmeyebileceğinizi düşünerek onları çalmıyorum. Onun yerine klasik İran sanat müziğinin yaşayan en saygıdeğer kadın solistlerinden biri olan Efsane Resaiye Hanım'ın bir parçasını dinleyeceğiz. Onun seslendirdiği bir parçayı. Beste ise yine Üstad Hüseyin Elizade'ye, Hüseyin Alizade'ye ait. Parçanın adı ise Pervaz Ta Şehre Sob, yani Sabah Kentine Uçuş. Dinliyoruz.

Programın kaydını 2 gece önce yapıyorum. Dolayısıyla İran cephesinde neler olacak bu 2 günde kestiremiyorum. İzlemeye devam ediyor olacağız. Salar Akel'in güzel bir parçasıyla kapatalım programı. Bir tesnif bu. Yani bir şiirden bestelenmiş bir parça ve Mevlana'nın şiirinden bestelenmiş. Ey gönül, şikayetler edip duruyorsun. Sakın sevgili duymasın, diyor parça. Ta Bername-i Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necmiye Şahin ve Bilge Bayrağı teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
3: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Akbalak'a teşekkür ederiz.
2: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Her cumartesi saat 15 ile 16 arasında dünyaya kulaklarımızı verdiğimiz, evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Bugün seslerin coğrafyalar arasında nasıl göç ettiğini, sınırları aşarak nasıl yeni yurtlar kurduğunu birlikte dinleyeceğiz ve konuşacağız. İlk durağımız müzikal pusulası asla tek bir yönü göstermeyen Londra merkezli Brezilyalı sanatçı Marcelo Frota. Yani sahnede bildiğimiz adıyla da Momo. Sanatçının 20. sanat yılını taşlandırdığı 8. stüdyo albümü Tum Tum Tum, Güney Londra'nın kendine has çok kültürlü stüdyo atmosferinde birbirini ezbere tanıyan nefis

pis bir müzisyen topluluğuyla kaydedildi. Momo bu albümle arkasında bıraktığı 20 yıllık emeğe, yollara ve değişimlere de derin bir selam duruşunda bulunuyor. Müziğin içine girdiğinizde ise sanki eski bir dostun evine davet edilmişsiniz gibi sıcak, akıcı, telaşsız ve tamamen de kendini bulmuş bir müzisyenin huzurunu hissedebiliyorsunuz. Albümün ismi olan Tum Tum Tum bir motorun tıkırtısını, yol ne kadar engebeli olursa olsun durmayan o kararlı ritmi bizlere ifade ediyor. Momo'nun müziği çocukluğunda onu şekillendiren 1970'lerin Brezilya psychedelic akımlarından Lisbon sokaklarının ruhunu işleyen fado ezgilerine, Londra caz sahnesinin özgürlükçü doğasından afrobeat ritimlerine kadar uzanan devasa bir havuzdan besleniyor. Onu bu zengin yolculuğu müzik otoriteleri tarafından da tabii ki gözden kaçmadı. Prestijli Mojo dergisi bir önceki albümü Jira için yılın en iyi dünya müziği albümleri arasında gösterirken NPR da onu mekanları aşan bir sanatçı olarak tanımlamaktan çekinmedi. İşte Tum Tum Tum da tam olarak bu tanımsızlığın sınırları kaldırmanın albümü. Albümdeki şarkılar Portekizce ve İngilizce diller arasında zahmetsizce mekik dokurken müzikal olarak da sıcak bas tıngırtıları onu bir şekilde uçuşan yaylılara doğru eviriyor. Üstelik albümde Brezilya Bossa Nova efsanesi Marcos Valle gibi de devasa bir isim de konuk sanatçı olarak yer alıyor. Şimdi bu sıcak dostluğun Rio de Janeiro'dan Londra'ya uzanan o köklü köprülerin melodisine hep birlikte kulak misafiri olalım Apaçık Radyo'da. Karşınızda esmer kadın anlamına gelen ve sanatçının içindeki Akdenizli ruhu Brezilya kıyılarına taşıyan o muazzam eser var. Hep birlikte Moreno'yu dinleyelim.

Evet, Momo'nun Tum Tum Tum albümünü dinlemek tam olarak da güneşin teninizi hafifçe ısıttı, rüzgarın saçlarınız arasında süzüldüğü o ikindi vaktine ışınlanmak gibi bir his yaratıyor. Albüm hiçbir yapay cilaya, dijital yönlendirmeye ya da katı kurallara sığmadan tamamen müzisyenlerin aynı odada birbirlerinin nefesini dinleyerek doğaçlanan o organik hisle nefes alıyor. Gitarların akustik tınısı sanki parmakların tellere her dokunuşundaki o insani kusursuzluğu da ve sıcaklığı da yüzünüze doğru üflüyor. Baslar o kadar dolgun ve net ki kalp atışınız albümün ritmiyle senkronize olduğunu da hissedebiliyorsunuz. Bu müzik aceleci modern dünyanın o karşılaşan dikleşen kaosunun aksine yavaşlamayı, anı hissetmeyi ve o muazzam sakinliği savunan bir manifesto gibi duruyor. Bu tınısal zenginlik de sanatçının Angola, İspanya, Portekiz, Amerika ve İngiltere arasında mekik dokuyan göçebe hayatının da bir sonucu olarak da ifade edebiliriz. Henüz kariyerinin başında 2006 yılında çıkarttığı Azteca Do Rabisco albümüyle de modern Brezilya psikodelik müziğinin de köşe taşlarından birini döşeyen sanatçı Os Muntantes ve Tropicalia hareketinin de mirasını bugüne taşıyor. Bu özgün duruşuyla da David Byrne ve Patti Smith gibi efsanelerin de takdirini kazanan Momo, köklerine sadık kaldığı kadar yeniliğe de kapılarını sonuna kadar açıyor. Şimdi o cevherin ses bulduğu, sahip olunan her şeyin sakin bir kabullenişle anlatan hipnotik şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Tudo Kisi Tem.

Evet, Momo kendi dilini ve kültürünü kaybetmeden farklı limanlara uğrayarak bize müziğin beyinsel bir egzersiz değil, içgüdüsel bir yaşam biçimi olduğunu da kanıtlıyor bu eserleriyle birlikte. Tum Tum Tum albümü bir sanatçının kendi kimliğiyle tamamen barış içinde imzaladığı, neyi kanıtlaması gerekiyorsa zaten kanıtlamış olmanın da getirdiği o muazzam özgürlük alanında üretilmiş bir eser. Şarkıların düzenlenmesindeki o geniş boşluklar, nefes alma alanları dinleyiciye de kendi hikayesini yazması için geniş bir alan bırakıyor. Bu albüm müzik tarihinin tozlu sayfalarındaki bir nostalji nesnesi olmak yerine bugünün ve geleceğin yaşayan, dönüşen, modern bir klasiği olmaya da aday. Albümün bu denli organik ve canlı tınlamasının da arkasında stüdyodaki click track, yani ritim kılavuzu gibi mekanik araçlar kullanmak yerine tamamen grup içi iletişime güvenilmesi de yatıyor. Davulcu ve perküsyoncunun da aynı odada göz göze bakarak yarattığı o fiziksel nabız albümün de omurgasını oluşturuyor. Bu samimi üretim süreci eski dostlukların da kayda geçmesine de vesile olmuş tabii ki. Tıpkı Smoke City grubundan tanıdığımız Nina Miranda ile yapılan İş birlikteliğinde olduğu gibi Nina Miranda'nın İngilizce vokalleri Jacquio McShee tarzını andıran o büyüleyici folk tınısıyla birleştiğinde ortaya kelimenin tam anlamıyla zamansız bir eser çıkmış durumda. Yaylıların rüya gibi arka planının üzerinde yükselen bir melodide kendinizi geçmişin tatlı bir hatırasına bırakmanıza imkan sağlıyor. Şimdi o dostluk şarkısının köyün şarkısının rüzgarına bırakalım hep birlikte kendimizi ve Nina Miranda'nın da katkıda bulunduğu köyün şarkıcısı anlamına gelen Cato di Aldea adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

982. Dünyayı Dinliyorum programımızın bu cumartesi gününün ilk bölümünün sonuna doğru yaklaşırken frekansımızda Brezilyalı sanatçı Momo var. 8. stüdyo albümünün kapanışını yaparken bizleri de tam olarak bu içsel huzurun ve yavaşlamanın coğrafyasına davet ediyor. Albümün son parçası sizlere çalacağımız olan Tranquille, kelime anlamıyla sakin, dingin ve huzurlu bir ruh halini temsil ediyor ve sanatçının 20 yıllık müzikal zanaatının da vardığı o en olgun, en berrak noktayı da bizlere simgeliyor. Güney Londra'da bir stüdyo odasında mekanik hiçbir ritim kalıbına sadık kalmadan sadece müzisyenlerin birbirlerinin nefesini duyarak kaydettiği bu parça tüm albümünde o kolektif ve samimi ruhunu taçlandırıyor. Müzik eleştirmenlerinin göçebe bir ruhun evine dönüş şarkısı olarak tanımladığı bu eserde sanatçının Lisbon'dan Rio de Janeiro'ya uzanan uzun yolculuklarında biriktirdiği tüm tınıları sakin bir kabullenişle eritip önümüze seriyor. Akustik gitarın ve uçuşan yaylıların yarattığı o minimalist ama bir o kadar da derin atmosfer dinleyicinin omuzlarındaki tüm modern zaman yüklerinde açıkçası hafifletmeyi vaat ediyor. En azından ben dinlerken böyle hissediyorum. Şimdi tüm bu koşuşturmacanın ortasında derin bir nefes alıp ruhumuzu o sakin dalgalara bırakma zamanı. Karşınızda adıyla Musemma, her şeyi akışa bırakan o dingin ve huzurlu albümden gelen Tranquillo, yani sakin, dingin anlamına gelen eser var. Ve bunu dinledikten sonra Dünyayı Dinliyorum programımızdaki ikinci projemize geçeceğiz hep birlikte.

Evet, programımızın bu ikinci bölümünde New Era Quartet adlı ekip ile tanışacağız. Köklerini klasik batı müzikleri eğitiminden alan ama ruhlarını Balkanların o kederli ve coşkulu coğrafyasından koparmayan dört genç müzisyenden oluşuyor grubumuz. Bir tarafta Christina Milinar, Teodora Kalecanin, Viola'da Francesca Sanatore ve Cello'da Alessandro Dore adlı hanımefendiler. İtalya'nın Trieste kentinde akademik kariyerlerini sürdürürken memleket hasreti içlerinde bir yerlerde uyanan, o eski sese, hafızaya hayat verme arzusuyla bir araya gelen bir dörtlü var karşımızda. Bosna Hersek'in ruhu Christina'da, Karadağ'ın esintisi ise Teodora'da can bulmuş bu albümde. İtalyan grup arkadaşları da bu müziğe dışarıdan birer yabancı gibi değil, sevdanın felsefesini içselleştirerek dahil olmuşlar. Ortaya çıkan bu vizyon, seskin gitarist ve besteci Piercarlo Favro'nun da albümün duygusal omurgasını oluşturan 5 özgün düzenlemesiyle birleşince de sevda müziği yaylı çalgılar dörtlüsünün modern diliyle yeniden konuşmaya başlamış. 2025 yılının Kasım ayında Trieste'den yola çıkıp Mostar'ın efsanevi Pavarotti Müzik Merkezi'ne varan grup, İtalya ile Bosna arasında müzik alanında bir köprü inşa etmiş. Şimdi sizi Sevda'nın o sarı ayvalarla örülü ayrılık ve aşk kökan dünyasına, albümün kalbine davet ediyoruz. Programımızın bu ikinci bölümünün ilk parçasında ve frekansımızı Jute Dünye adlı esere bırakıyoruz.

Evet, Bosna topraklarından yükselen Sevdalinka geleneği sadece bir müzik türü değil. Acının, özlemin, kavuşamamanın ve insan ruhunun en derin dehlizlerindeki melodik bir harita olarak karşımızda duruyor. Kelime kökeni Arapçadaki sevda kelimesine dayanan bu gelenek, Balkanların melankolisiyle birleşerek de yüzyıllardır bu coğrafyanın kalbini tutuyor. İşte New Era Quartet de bu kadim mirası alıp bir yaylı çalgılar dörtlüsünü rafine, aristokratik ama bir o kadar da samimi dünyasıyla buluşturuyor. Bu müzik geçmişin tozlu raflarından indirilmiş bir müze nesnesi değil, bugünün insanına, bugünün dertlerine hitap eden, zamanı bükebilen canlı bir organizma. Klasik müziğin disipliniyle folk müziğin o ele avuca sığmaz hesapsız coşkusu stüdyoda muazzam bir dengeye ulaşmış durumda. Sanatçıların enstrümanlarına uyguladıkları her yay darbesi de sanki 100 yıllık bir hikayenin satır aralarından yeniden bizlere ulaşan, dinlememiz için eşsiz tınılar. Genç müzisyenlerin gösterdiği bu sanatsal ciddiyet de ve aynı zamanda da tabii ki odaklanma da sevda müziğinin geleceğe taşınması noktasında da ne kadar emin ellerde olduğunu da güzel bir kanıtı. Müziğin insani nasıl birleştirebileceğini ve aynı zamanda da insan olarak nasıl iyileşebileceğimizi, coğrafik sınırların anlamsız kaldığını ve o evrensel güce nasıl inanmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Şimdi Mostar şehrinin o kendine has dertlerini, hüzünlerini ve nehir boyu yankılanan sesleri taşıyan o efsanevi melodiyi dinleme zamanı geldi ve hep birlikte frekansımızda Čudna ya da Od Mostara Grada adlı eseri dinleyeceğiz. Bu eserin anlamı şehrinin garip derdi anlamı olarak da çevirebiliriz. Tabii ki şehri derken burada da Mostar'ı kastediyorum.

Aslında baktığınızda müzik bazen hiç bilmediğimiz bir dilin, hiç gitmediğimiz bir şehrin sokaklarında sizi bir yabancı gibi değil, oranın en eskisi gibi yürütme gücüne sahip. New Era Quartet'inde bu benzersiz çalışması Sevda'nın rehberliğinde bizi tam olarak böyle bir yolculuğa çıkartıyor. Albümün genel yapısı incelendiğinde de müzikologların ve eleştirmenlerin de belirttiği gibi geleneksel Balkan formlarının klasik Batı müziği profilisine ve aynı zamanda da güzel bir şekilde kültürel bir pürüzsüzlük içerisinde harmanlaması modern oda müziğinin literatüründe de yeni bir sayfa açtığı söyleniyor. Albüm yayınlandığı andan itibaren prestijli dünya müziği platformlarında büyük bir övgüyle karşılandı ve geleneksel müziğin de gelecekte nasıl hayatta kalabileceğinin de güzel bir modeli olarak karşımızda durdu. Genç yaştaki bu dört müzisyen teknik becerilerinin ötesine geçerek müziğin kalbine, o saf duyguya ulaşmayı başarıyorlar açıkçası bu albümde. Albümün en büyük gücü ise Sevdalinka geleneğinin o ağır ağdalı yapısını da bozmadan ona modern bir şeffaflık kazandırabilmesinde yatıyor. Şarkıların içinde saklı olan o gizli isyan, Sevda'ya dair o hesapsız, o adanmışlık albüm boyunca da her bir an eksilmiyor ve iliğinize kadar hissedebiliyorsunuz. Sırada Sevdalinka külliyatının en dokunaklı, en tutkulu eserlerinden biri var. Sevgilisine seslenen, aşkın o yakıcı ve vazgeçilmez doğasını anlatan o zamansız şarkı. Ve sonra şimdi haftanın en son projesine geçeceğiz ama önce Moi Dilbere adlı eseri dinleyelim. Benim Dilberim, Sevgilim.

Ve bu haftanın Dünyayı Dinliyorum programımızın en son bölümüne geldik. Sırbistan'ın kuzeyinde yer alan Vojvodina özerk bölgesi var karşımızda. Coğrafik olarak uçsuz bucaksız ovaların, nehirlerin kesiştiği bir yer olmanın çok ötesinde tam bir halklar ve kültürler mozaiği var karşımızda. Yüzyıllar boyunca farklı göç dalgalarıyla şekillenen bu topraklarda yerli Sırpların yanı sıra başta Bosna Hersek olmak üzere eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden de gelen göçmenler yan yana yaşıyor. İşte bu göç hikayelerinin, kültürel hafızanın ve o seslerin birbiriyle buluştuğu en özel yerlerden biri de Belgrad'ın sadece 25 kilometre mesafesinde bulunan Srem bölgesindeki Vojga köyü. Vojga hem yerel Srem geleneğini yaşatan yerlilerle hem de Orta Bosna'dan Perućija bölgesinden gelen, Doğu Hersek'teki Foça'dan gelen göçmen toplulukların ev sahipliği yaptığı bir harmanlama köy diyebiliriz. Bu çok kültürlü köyün kalbinde geçmişin seslerinin bugüne taşımak için muazzam bir müzikal belgesel yapıldı ve biz de sizlerle bunu paylaşacağız. Dünyayı Dinliyorum bu programın son bölümünde. Bu albüm köklerini korumak amacıyla bir araya gelen Perućičani Derneği tarafından 26 Ekim 2024 tarihinde Vojga Kültür Merkezi'nde düzenlenen tarihi bir konserinde canlı kayıtlarından oluşuyor. O gece stüdyoya dönüşen o köy salonunda sadece müzik yapılmamış, nesiller arası bir hafıza aktarımı, bir varoluş kutlaması da gerçekleşmiş açıkçası. Bir tarafta Perućičani halk grubu, diğer tarafta Foçani geleneksel şarkıları ve adetleri koruma derneği, yerel Sremci erkek halk grubu ve çevre köylerden gelen birçok halk topluluğu bu albümün kaydına katılmış. Şimdi o muazzam geceden yükselen Doğu Hersek'in o sert dağlarından ve taşlık yollarından süzülüp gelen geleneksel bir şarkıyla yolculuğumuza devam edelim ve frekansımızı Premne iz Foče adlı esere bırakalım. Yani Foça yöresinden şarkılar anlamına gelen bir eser.

gözlerinizi kapatıp kendinizi müziğin ritmine bıraktığınızda bazen seslerin sizi modern dünyanın tüm konforundan koparıp elektriğin olmadığı, insanların sadece seslerinin gücüyle birbirine bağlandığı o antik çağlara götürdüğünü hissedebilirsiniz. Vojvoda Kültür Merkezi'nde de kaydedilen bu albüm tam olarak da böyle bir tınısal deneyim sunuyor açıkçası. Burada ne rafine stüdyo efektleri var ne de bilgisayarla düzeltilmiş kusursuz vokaller. Tam aksine insan gırtlağının en doğal, en çıplak hali o hafif çatallı, güçlü ve göğüsten yükselen toplu çığlığı var karşımızda. Şarkıcıların sesleri yan yana geldiğinde havada adeta fiziksel bir titreşim dalgası oluşuyor. Müziğin teninizde bir ürpertiye, tüylerin diken diken olmasına da yol açtığını hissedebiliyorsunuz. Bu toprağın, taşın, kültürün ve rüzgarın şarkısı ve tınısı olarak karşımıza çıkıyor. Müzikologlar Balkanlardaki bu antik ses söyleme yöntemini ve aynı zamanda da bu aktarımı insanlığın somut olmayan kültürel mirasının en özel alanlarından biri olarak da kabul ediyorlar. Evet, albümün bu denli kıymetli olmasının da sebebi de bu otantik yapının hiçbir modern müdahaleye maruz kalmadan olduğu gibi mikrofonlara yansıtılmış olması. Bu şarkılar insanların tarlalarda çalışırken, düğünlerde ya da uzun kış gecelerinde bir araya geldiklerinde acılarını ve neşelerini paylaşma biçimi. Evet, şimdi dünyayı dinliyorum programımızda. Bosna'nın batısındaki dağlık Podmreş bölgesinden göç edenlerin torunları tarafından kurulan Sana Stara Pazova Vatandaşlar Derneği'nin o dağ esintili gür sesli müziğine hep birlikte kulak misafiri olacağız. Eserimizin adı Pevene is Podmeça Yedin, yani Podmeça yöresinden şarkılar.

Evet, antik Yunan ozanlarının lir eşliğinde destanlar anlattığı o körpe çağlardan bugüne insanoğlu hikayelerini müzikle mühürlemeyi hiç ihmal etmedi ve bunu hep sürdürdü. İşte Balkan coğrafyasının da en eski ve en dramatik enstrümanlardan biri olan tek telli gusle tam olarak da bu destansı geleneği yaşatan en son temsilcilerden bir tanesi. Gusle çalmak sadece bir enstrümanı icra etmek değil, kabilelerin tarihini, kahramanlıklarını, büyük göçlerin ve trajedilerin de bir ozanın hafızasından kuşaktan kuşağa aktarılması gibi. Aynen Afrika'daki griyotlar gibi. Vosja'daki o unutulmaz konserinde en özel anlarından biri de Batajnika'dan gelen geleneksel halk ozanı, yani halkın deyişiyle Narodni Guslar Lupoşko Penezjek'in sahneye çıktığı an. Değerli bir müzik aktarımı var burada tamamen. Evet, Bir Dünyayı Dinliyorum programımızın sonuna daha geldik. Bu cumartesi, her cumartesi günü saat 15'te Apaçık Radyo frekansıyla bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Eğer bugün paylaştığımız bu müzikal dünyalar, bu hikayeler ve sesler sizin de kalbinizde bir yerlere dokunduysa Instagram'da karşılıklı takipleşmeyi bekliyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte dünyanın bir başka köşesinden bambaşka seslerle buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, müzik dolu ve çok güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere ama önce şimdi sizleri o tek telli efsanenin tarihin derinliklerinden gelen bilge sesiyle Jocko Bizeneş'in destansı icrasıyla baş başa bırakıyorum. Parçamızın adı Pievne uz Gulse, yani Gulse eşliğinde destan söyleyişi. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Akbalık'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Ma'nın tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
4: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı, ben Ahmet Uncu. Bu hafta gündeme uygun bir program hazırladım sizlere. 1998 yılına gideceğiz. Japonya için, özellikle futbol tarihi için bir dönüm noktası. Ülke FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılma hakkı kazanıyor. Aynı zamanda Güney Kore ile birlikte ortaklaşa düzenleyeceği 2002 Dünya Kupası'nın da haberini alıyor. Futbol tarihinin akışının değiştiği bu an yalnızca spor camiasında

da değil, sanat dünyasında da yankı buluyor tabii ki. Bu heyecanı belgelemek üzere 10 Haziran 1998 tarihinde Japonya'nın sofistike bağımsız plak şirketlerinden biri olan Trattoria Records bir derleme albüm yayınlıyor. Albümün adı Bandit Japan 98. Projenin mimarı, plak şirketinin kurucusu ve dönemin yenilikçi müzisyenlerinden Keigo Oyama'da, yani bilinen adıyla Cornelius. Daha önce Yojimbo'da Cornelius'un albümlerine yer vermiştik. Cornelius albüm için şirketinin en ilginç 11 sanatçısını bir araya getiriyor. Seagull Screaming, Kisser Kisser, Citrus, Hideki Kaji ve Wak Wak Rhythm Band gibi isimler bu projede futbol coşkusunu kendilerine özgü dille yorumladılar. Bu albümü diğer futbol albümlerinden ayıran bir özellik var. Bu müzikal içeriğinden çok albümün arasına, parçaların arasına geçmiş Dünya Kupası maçlarının orijinal yayınlarından alınmış eski radyo anonslarını koymuş olmaları. Hatta birazdan dinleyeceğiz. Açılış parçasından hemen önce Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir konuşma kaydı dahi yer almakta. Bu kolajlar dinleyiciyi adeta maçın içindeymiş gibi hissettirirken müzik, dinleyeceğimiz parçalar bunun tam tersi bir ruhta. Spor şarkısı, tırnak içinde spor şarkısı kalıplarının çok uzağında. Albümün içeriğini tanıtan bir yorum okumuştum. Çok hoşuma gitti. Sizlere de aktarmak istiyorum. Bu albümde hiçbir sporcu ruhu yok. Bu albümle 3 maçlık bir yenilgi serisini bile hafife alarak izleyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Shibuya-kei müzik türünde bir futbol albümü Bandit Japan 98 şimdi sizlerle olacak. İlk parçamız Cornelius'tan.

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo devam ediyor. Trattoria Records'a ait 98 Dünya Kupası için kaydedilmiş karma albüm Bandit Japan 98 dinliyoruz. Şimdi albümün kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum. All together, teamwork. I want you to give it 100%. Shredded wheat is 100% whole wheat. No added sugar or salt. Come on, who's been eating three?

0: Evet, Apaçık Radyo dinleyicileri, bir Yojin Bon'un daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bandit Japan 98 isimli futbol albümünü dinledik. Milli takımımıza ve Japonya'ya Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojin Bon.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.

0: Apaçık Radyo. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
1: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülay Doğan'a teşekkür ederiz.
2: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülay Doğan'a teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Tighten up. Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Connections.

with your ear down to the ground. We want the world.

Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak. Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.

0: ve açık iletişim onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
3: Number 9.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Sakın ola ki şaka yapmayın. Ne gülün ne de güldürün. Ne cimri Yahudi fıkrası anlatın ne de sersem Las fıkrası veya aptal İrlandalı fıkrası. Sakın. Anadolu'nun herhangi bir şehriyle ilgili ne kadar komik olursa olsun benzetme yapmayın, imada bulunmayın. Tarihi büyüklerimizle ilgili cinsel şakalara veya herhangi bir şakaya hiç girmeyin. Türkiye çoktandır mayın tarlası. Gülümseten her şey dikenli tellerle çevrilmekte. Bağnazlık öyle bir yayılmış ki her tarafa, fıkra anlatmanın kendisi yakında suç olabilir. Susturmak, ağızları kapatmak bir spora dönüştü. Abdülhamit'in burnu günlerine geri dönmekteyiz hızla. Sakın ola ki şaka yapmayın derken tabii ki şaka yapıyorum. Nereden gelirse gelsin baskıya karşı en geçerli silah gülmek ve güldürmek. Milan Kundera'nın romanı Şaka bunu anlatır. Derin bir mizah geleneğine sahip Çekoslovakya toplumu despotik düzenden yeraltı mizahının da yaygınlığı sayesinde kurtulabilmişti. Dolayısıyla aldırmayın, bol bol fıkra anlatın. Konuda sınır tanımayın. Monty Python, Blackadder ve Nathan Tevfik rehberiniz olsun. Can Yücel'de. Bol bol şakalaşın. Gülmek direnmektir. Gülmek yasaklanamaz. Güldürmeyi yasaklarsanız, yasaklatırsanız, göz yumarsanız topluca boğulursunuz.

Bakınca görüyoruz ki herkes iktidar peşinde. Yetkiyi toplum lehine uygarca paylaşmak çoğuna göre budalalık veya ait olunan gruba ihanet. Bu yüzden kör dövüşü oldum olası devam edip durur bizim illerde. Memento mori derlerdi eski Roma'da hükümdarın kulağına fısıldayarak. Öleceksin bir gün, asla unutma bunu. Ne kadar debelenirsen debelen iktidar için günün birinde herkes gibi ölüme yenik düşeceksin sen de. İktidar bir marazdır, bir hastalıktır. Gezegeni bitirecek olan umma da budur. Tarih boyunca kimi düşünürler iktidarı ve otoriteyi toksik bir ilişki biçimi olarak tanımladılar. Mihail Bakunin'e göre devlet iktidarı özünde tahakküm ve hiyerarşinin yeniden üretiminden başka bir şey değildi. Devrimler bile yalnızca yöneticileri değiştiriyor ama sistemi olduğu gibi zamanla geri getiriyordu. Her şey eski formatlarına geri dönüyordu. İklim meselesine ta 19. yüzyılda ilk kafa yoranlardan Rus düşünür Piotr Kropotkin'se şunu söylüyordu. Anarşi, hükümet olmaksızın tasarlanan bir toplum ilkesidir. Uyum yasaya itaatle olamaz. Özgürce kurulan gruplar arasındaki serbest anlaşmalarla sağlanır.

İktidar konuşuyoruz, her türlü iktidarı. İktidar içinde iktidarı, onların içindeki iktidarı, muhalefet içindeki iktidarı, ekonomideki, kültürdeki iktidarı. Michel Foucault iktidara farklı bir mercekten bakmaktaydı. Ona göre iktidar ilişkileri öz olarak baskıcı olmasa dahi toplumsal kurumlar bu ilişkileri donduruyor, bazılarının çıkarına, diğerlerinin zararına işleyen asimetrik yapılar yaratıyordu. Ortak payda şuydu: Kropotkin, Bakunin, Michel Foucault. İktidar ne kadar meşru görünürse görünsün, insanı özgürlüğünden eden en tehlikeli ilişki biçimidir.

Felsefe, diyordu Foucault, siyasi, ekonomik, cinsel ya da kurumsal, her biçimiyle tahakkümü sorgulayan şeydir. Carl Gustav Jung, Jung'un iktidar ve otorite meselesine yaklaşımı ise diğer filozoflardan çok farklı, çok daha derin. Çünkü o konuyu siyasi değil, psikolojik bir zemine oturtmaya çalıştı. Jung'un en çarpıcı ifadelerinden bir tanesi şu: sevginin hüküm sürdüğü yerde iktidar iradesi yoktur. İktidarın önde olduğu yerde ise sevgi eksiktir. Biri diğerinin gölgesidir. Bu cümle Jung'un iktidarı yalnızca siyasi bir araç olarak değil, insanın iç dünyasındaki karanlık bir dürtü olarak gördüğünü açıkça ortaya koyar. Ona göre iktidar hırsı bastırılmış ve bütünleştirilmemiş gölgenin dışa vurumu. Jung her insanın bilinç dışında bir gölge taşıdığını, yani kabul etmek istemediği karanlık yanlarını barındırdığını söylüyordu. Bu gölge ne kadar bastırılırsa o kadar yoğunlaşıyor ve o kadar tehlikeli hale geliyordu. Bireyler gibi uluslar da kolektif bir gölge taşırlar. Totaliter liderler ve otoriter hareketler tam da bu kolektif bastırılmışlığın patlama noktalarıdır. Başka bir deyişle Hitler ya da Stalin gibi, Franco gibi figürler ya da onların günümüzdeki kopyaları ve taklitçileri Jung'a göre psikolojik bir hastalığın toplumsal tezahürü. Yani kolektif olanın yansıması. En kritik saptaması şu: dünyadaki yanlışın ne olduğunu bilen kişi aslında onu kendi içinde bulur. İktidar yönelimini dışarıda mahkum etmek yetmez. Asıl mesele o karanlık dürtüyü kendi içinde tanımak ve dönüştürmek. Büyük düşünür Jung'a göre bu farkındalığa ulaşmayan bireyler ve toplumlar özgürlük adına yola çıksalar da yeni tahakküm biçimleri inşa etmeye mahkumdurlar. Bütün bunlar tanıdık geliyor mu?

Sonny Rollins'in ölümüyle birlikte o kuşaklardan sadece birkaç usta kaldı geriye yaşayan. Sun Ra Orkestra'nın daimi elemanı alto saksafoncu Marshall Allen geçenlerde 102 yaşını doldurdu. Hala aktif, hala üretken. Sonra Archie Shepp var. Free Jazz çizgisinin simge ismi, 88 yaşında. Hala üflüyor. Charles Lloyd, 87 yaşında. Geçen yıl onu gördüğümde yardımcılarla birlikte yürüyebiliyordum ama sahnede gençleşmişti. Ve iki alto saksafoncu daha. Charles McPherson ve Gary Bartz. İkisi de 86 yaşında. Ve George Coleman. 90 yaşında. Onu Emmett Cohen'in yeni albümünde duymak tarihe tanıklık etmek demek. Bir yüzyılın özeti burada.

Yörüngede bir ses döngüsü daha sona ermek üzere. Bugün buralara uğrayanlar sırayla şöyle: Steve Tibbetts, Richie Havens, Rafi Bushman, Hamilton de Hollanda ve İbrahim Maluf, Peter Sumua, Alan Pasqua, Michael Brecker, Dave Holland ve Jack DeJohnette, Nicholas Payton ve Butcher Brown, Emmett Cohen ve George Coleman. Ayrıca Wolfgang Mutspiel. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
7: Ne düşebilir ne diyor?
8: Apaçık Radyo.

0: Rest memo. You're my DJ. Remember that.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.

0: Retro.
1: We've got him out. He's out of the... Benji, do you copy?

0: New Retro. Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Okay, Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Benji, do you copy? 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: plan.
1: Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Robert the Blast of Terror.

0: works.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

Guess who I am. What?

0: 私が時間を食べるときなの。
1: 14!
2: Surrender or release the lesbians!
3: I can see my brain!
4: Apaçık Radyo.
5: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel elektronik kayıtlar seçkimize en çok Caribou projesiyle tanıdığımız, aynı zamanda doktoralı matematikçi, Kanadalı prodüktör Dan Snaith ile başladık. Ve daha güneşli DJ işlerine ayırdığı, Daphne mahlasıyla yayınladığı Butterfly kaydından Sad Piano House'a kulak verdik. Seçkimize mesaide çok eskiye dayanan iki dub müzisyeninin türü ters yüz ettiği ortak bir kayıtla devam ediyoruz. The Bug mahlaslı İngiliz prodüktör Kevin Martin ile Ghost Dub mahlaslı Alman müzisyen Michael Fiedler'in müşterek çalışması Implosion'dan sırasıyla Hooked, High Ems Jim, Leighton Stone ve In The Zone'a kulak vereceğiz.

Sırada ismini 2000'lerin başında kompakt etiketinden yaptığı çalışmalar ve popüler pop ambient serilerine katkılarıyla duyuran, 2007'de kendi etiketi Affini kuran ve üretime aktif bir şekilde devam eden Alman müzisyen Joachim Speed ile devam ediyoruz. Speed'in 2011'den beri kenara ayırdığı bazı işlerini ambient, dub ve down tempo parantezinde bir araya getiren Blended albümünden Chain sonrasında İngiltere'ye gideceğiz. Italtek mahlaslı İngiliz prodüktör Alan Meissen'ın gitarı bir perküsyon üyesi olarak kullandığı endüstriyel tonlardaki Mind Abandon kaydından Killswitch'i seçtik.

1990'ların başında kurulan shoegaze gitarlarıyla ambient techno ve elektronikanın prodüksiyon tekniklerini bir araya getiren ve Warp etiketini bünyesine kattığı gitar kullanan ilk grup olma gibi bir şöhrete sahip İngiliz oluşum Seafeel, tam 15 yıl sonra dub etkileşimli Soul Point Hertz adlı bir albümle geri döndü. Bu çalışmadan Until Now'un akabinde Paris'e uzanacağız. Beatrice Emin, İngiliz bass müziğinin mihenk taşı etiketlerinden Tectonic'ten yayınladığı dubstep'in fiziksel ritimleriyle teknonun hipnotize edici dip dalgasını harmanladığı Sinking albümünden Ocean az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Sıradaki konuğumuz Brüksel sakini elektronik müzisyen Cedric Dembry'nin Bambi OFS projesi. Prodüktörün Dark Ambient'dan metal ve noise'a bir yelpazede faliyet gösteren yine Brüksel menşeli Anti-Body etiketinden yayınladığı Minke albümünden Tetin akabinde İngiltere'ye döneceğiz. Daha önce Planet Mu etiketinden yayınladığı Animals albümüne dikkat çeken Xylitol mahlaslı prodüktör Catherine Backhouse yeni kaydı Blue Moon Fantasy'de Jungle ve Drum & Bass'in nefessiz temposu ile atmosferik synth melodileri arasında bir denge noktası bulmuş. Bu çalışmadan Lights birazdan seçkimizde yer alacak.

Kapanışta Floating Points mahlaslı İngiliz prodüktör Samuel Shepard'a yer veriyoruz. 2015 tarihli Elanea'dan 2024 tarihli Cascade'e uzanan solo üretimlerinde deneysel elektronik sesler ve caz yapıları arasında köprüler kuran müzisyen, en çok ilgiyi belki de 2021 tarihli merhum saksafonist Pharaoh Sanders ve Londra Senfoni Orkestrası ile müşterek çalışması Promises ile çekmişti. Shepard'ın 10 dakikaya yayılan ve Deutsche Grammophon etiketinden gün yüzü görecek Mere Mortals albümünü müjdeleyen synth ve orkestra için bestelenmiş son teklisi Falling to Earth'te San Francisco Ballet Orkestrası'nı konuk ediyor. Bu geceki vedamızı da bu eserle yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene... Kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
5: Bertolt Brecht, Radyo.
6: Apaçık Radyo Müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri.